0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca,

0: yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya Ulhaq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a destek projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökböre Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
4: Hayırlı uğurlu.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya-ul-Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu.

0: 2003, Ankara İnce Su Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Hayırlı.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek, vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
0: Hayırlı uğurlu.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'i konuk edeceğiz. Öncel, 6 Şubat 1956'da İzmir'de öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Karşıyaka doğumlu olan sanatçı, notayı daha 6 yaşındayken annesinden öğrenir.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenen sanatçı, 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olur ve ilk 45'liğini 22 yaşındayken 1978'de çıkartır. Bu albüm, Sana Kul Köle Olmuştum ve Kader Bu Çekeceksin adlı iki parçadan oluşmaktadır. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve Alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzun çaları Yağmur Duvası'nı yayımlar. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam 6 şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başlar.

sanatçı televizyonlarda daha sık görünmeye, İzmir ve Ege'nin pek çok şehrinde radyo sanatçılarıyla birlikte şehir şehir, çeşitli yerlerde program yapmaya başlar. Dönemin en gözde mekanı olan İzmir Efes Oteli'nin gazinosunda uzun yıllar en büyük starların kadrosunda program yapar. İzmir'de yaşamasından dolayı sık sık İstanbul'a seyahat eden sanatçı, 83 yılında Bursa Çelik Palaş'ta da yine uzun süre program yapar.

1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı, bir taraftan özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor, bir yandan da Timur Selçuk Dershanesi'nde gitar derslerine devam ediyordu. 89 yılına kadar yeni bir albüm için repertuarının tamamını kendi bestelerinden oluşan, tam 10 şarkı yazarak o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la birlikte Melik Kibar'ın stüdyosunda 2 yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı çıkartır.

Pop ağırlıklı besteleriyle Türk pop müziğine damga vuran sanatçı, popüler birçok şarkıcıya yüzlerce şarkı sözü yazar. Şarkılarında aşk temasını bolca işleyen Nazan Öncel, bestelerinin konusu için hayatın önüme koydukları ve kuvvetli bir hayal gücüyle besleniyorum yazdıklarımda, der.

1994 yılında Ben Böyle Aşk Görmedim albümüyle büyük bir başarı yakalayan Öncel, bu albümüyle Aşk Beklemez, Nazınla Dünya, Geceler Kara Tren ve Dillere Düşeceğiz gibi hitler kazanır. Mete Özgencil'in yönetmenliğinde çekilen Geceler Kara Tren parçası gerek klibi gerekse şarkısıyla çok büyük ilgi görür. Ve sözleri de Nazan Öncel'in söz yazarlığında büyük bir usta olduğunu kanıtlar.

1995 Temmuz ayında çıkardığı Göç, bir gitar albümü olmakla birlikte romantik şarkılarıyla yine gönüllerde taht kurar. Gidelim Buralardan gibi çok önemli bir hit çıkarmış ve müzik eleştirmenleri tarafından son 50 yılın en iyi albümü olarak kabul edilmiştir.

0: Her şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım ama olmadı, bitti işte.
1: 20 Haziran 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirir. Ve bu albümden çıkan Sokak Kızı, Erkekler de Yanar, Abu Hayat ve Bırak Seveyim Rahat Edeyim gibi parçalar onu zirveye taşır. Sanatçı 18 Mart 1998'de babasını kaybeder.
0: Unuttum gitti.

Sanatçı sert tarzını 10 Mart 1999'da yayınlanan Demir Leblebi albümünde de sürdürür. Türkiye'ye eşik atlatan ve sosyal sorumluluklara işaret eden bu albüm, Nazan Öncel'in en kişisel albümüdür ve yıllar sonra Göç ve Sokak Kızı albümleri gibi kült olma mertebesine erişir. Aşıklar Parkı ve Bu Havada Gidilmez isimli şarkıları albümün en sevilenleri olur.

24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü yayınlar. Bu albüm sanatçının en çok satan albümlerinden biri daha olur. Hay Hay, Nereye Böyle, Ukala Dümbeleği, Hokka, Gül Pansiyon ve Otomobil gibi şarkılarıyla sevenlerin kalbini bir kez daha kazanır.

Öncel 30 Haziran 2006'da Yedin Bitirdin'i yayınlar. Aşkın Baksana Bana ile dijital ortamlarda en çok satılan ilk şarkı olmayı Öncel başarır. Ve listelere bir numaradan girerek tam 3 ay liste başı kalır. Son olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ündaş'ın Janti albümünün prodüktörlüğünü üstlenir ve şarkılarını kaleme alarak iki şarkıda Janti'ye düet yaparak

Hatırına Sustumsa 22 Aralık 2008'de çıkardığı albümdür. Bu albümde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi için Canım Benim Nasılsın'ı yazar. Tamamı akustik olarak kaydedilen albümün isim şarkısının videosu Hatırına Sustum, eski Gırgır tayfasından olan karikatürist Ergin Gündüz tarafından çizilen görüntülerden oluşmaktadır.

2011'de Nazan Öncel 10 şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü çıkartır. Ekim ayında ise annesini kaybeder. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer verirler. 2012'nin yaz aylarında 15 parçadan oluşan Hayvana Remix ismini taşıyan Remix albümünü yayınlar.

2014 Nisan'ında Tarkan'la düet yaptığı 10 yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü çıkartır. Bazı Şeyler albümünde 2009'da hayatını kaybeden Ceylan Önkol'a ithaf ettiği Ceylan şarkısında Erkan Oğur 120 yıllık kopuzuyla sanatçıya eşlik eder.

2016 ile birlikte yine konserden konsere koşan, 2 ayda 11 konser veren sanatçının konserleri sevenleriyle dolup taşar. 2016 Eylül'ünde ise Sakin Ol Şampiyon adlı tekli parçasını çıkartır.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'le karşınızda olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri değişler, sazımdan sesler, dostlar beni hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının

ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkış'la Sivrihalan Köyü'nde Anma Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı olimpiyat oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziaul Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL'ye yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz, ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki, uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
0: Hayırlı uğurlu.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Cüneyt Bey'i konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı öncesi dönemdeki hakimi Türkmen Ömeroğulları ailesinden Cüneyt Bey, Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Onun yaşamı Kayseri'nin siyasi ve askeri tarihiyle doğrudan iç içe geçmiştir. İlk defa 1378 yılında kayıtlara geçen Cüneyt Bey, Eretnalıların 3. hükümdarı Alaaddin Ali Bey'in Kadı Burhanettin'i vezirliğe tayin ettiği dönemde ordunun Kayseri'den sefere çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 1379 yılında Erzincan'ı ele geçirme seferine katılmış ancak Akkoyunlular karşısında mağlup olarak esir düşmüştür. Sonrasında bu esaretten kurtularak Kayseri valiliğine atanmış ve şehrin yönetimini elinde tutmuştur. 1380 yılında Alaaddin Ali Bey'in vefatı çocuk yaşta tahta geçen 2. Mehmet Bey döneminde Cüneyd'in konumunu karmaşık hale getirmiştir. Kadı Burhanettin merkezi idareye karşı isyan etmeye başlayan Cüneyd'i bastırmayı denemiş ancak Cüneyd'in sığındığı ve tahkim ettiği Kızılırmak kenarındaki kaleyi ele geçirememiştir. Bu kale halk arasında Harsanız Kalesi olarak anılmakta ve Kayseri'nin Felahi ilçesi yakınlarında yüksek kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Cüneyt Bey cesareti ve cüretkar tavırlarıyla çevresindeki Moğol ve Türkmen grupları üzerinde etkili olmuş, Kadı Burhanettin'in defalarca müdahalesine rağmen Kayseri ve çevresinde etkisini sürdürmüştür. 1383 ve 1384 yıllarında Kadı Burhanettin ordular gönderip Kayseri'yi taarruz etse de Cüneyd'in müdafası ve çevresindeki işbirliği sayesinde şehri tam anlamıyla ele geçirememiştir. Hatta komşu Karamanoğulları ile işbirliği yaparak Berakut Kalesi'ni almaya teşebbüs etmiştir. Ancak başarısız olup esir düşmüş, sonrasında serbest bırakılmıştır. Cüneyd'in Kayseri'deki hareketleri halk arasında huzursuzluğa sebep olmuş, hacı kafileleri ve Moğol oymakları üzerinde yağma ve tahriplere girişmiştir. Kadı Burhanettin defalarca büyük ordular hazırlayarak Kayseri'ye yürümüş, surları kuşatmış, mancınık ve merdivenlerle hücumlar yapmış ancak başka cephelerde oluşan tehditler nedeniyle işleri ertelemek zorunda kalmıştır. 1385 yılında Cüneyt sonunda iç kaleden teslim olmuş, şehre büyük bir harpsiz düzen getirilmiştir. Kadı Burhanettin şehrin güvenliğini sağlamış, askeri tedbirler almış ve halkın can ve mal emniyetini temin etmiştir. Ancak Cüneyt fırsatını bulduğunda tekrar kaçmış, Karamanoğulları ve Memluklular ile işbirliği yaparak Kayseri ve çevresinde karmaşaya sebep olmuştur. 1388 ve 1389 yıllarında Kadı Burhanettin Cüneyt'i bir kez daha muhasara etmiş, Develi Kalesi'ne sığınan Cüneyt'i kuşatmış ve nihayet teslim almıştır. Kayseri'ye getirilen Cüneyt, suçluların bağışlanmasına ve hilat giydirilmesine rağmen yakınlarını bırakıp kaçmayı başarmıştır. Bundan sonra Cüneyt Bey'in akıbeti tarihi kayıtlarda kaybolmuş, şehrin yönetimi Kadı Burhanettin'in yeğeni Şeyh Müeyyed'e bırakılmıştır. Cüneyt Bey'in hayatı Kayseri'nin Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerindeki siyasi karmaşasını, Türkmen-Moğol ilişkilerini ve şehirdeki mücadeleleri gözler önüne seren bir örnek teşkil eder. Onun cesur ve cüretkar karakteri hem bir vali hem de bağımsız bir güç olarak Kayseri tarihine damgasını vurmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergün, her nesil.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
10: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
12: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
13: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül her nesil.
14: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
2: Haftanın özeti.
3: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, "Şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü" belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
2: Haftanın özeti.
3: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, "Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir" açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya, 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak" dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek, "Vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak?" dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir" dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur, dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var, diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır ifadelerini kullandı.
2: Haftanın özeti.
3: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık, dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
5: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması, ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
6: Teşekkür ederim.
5: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
6: çok
5: diyoruz.
6: Yani. Hayırlı.
3: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
7: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
8: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayın. Adalet Terazisi başlıyor.
3: Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün miras konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz ki işte mal paylaşımı konularında biraz böyle yakın akrabalar, kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar veya uzun zamanlar alabiliyor. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirecek olan hukukçu Ozan Bülbül bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz.
6: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuda illaki dinleyen ve izleyenlerimizin soruları da olacaktır. O yüzden bize WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 25 98. Tekrarlıyorum, 0352 336 25 98 numarasından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Ozan Bey, miras dedik, herkesin başında olan bir konu aslında bu. Bir kişi vefat ettiğinde miras hukuku ne zaman açılır ve mirasçılar ilk olarak ne yapmalıdır? Veraset ilamı nereden, nasıl ve ne kadar süreyle alınır?
6: Öncelikle Kayseri Radar ekranından herkese merhabalar demiş olayım. Bu vesileyle de geçmiş günümüzde atlatmış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı bu vesileyle herkesin kutlamak isterim. Ek olarak önümüzde bir Kurban Bayramımız da var. Şimdiden herkesin bayramının hayırlı olması dileklerimi de sunmuş olayım. Çok geniş ve kapsamlı bir soruyla başladık. Bugün ele alacağımız konu miras hukuku. Miras hukuku Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi çokça fazla detayı olan, kendi içerisinde nitekim somut olaya göre, yani sosyal hayatta yaşanan problemlere göre çözümlerinin de farklılaştığı, Yargıtay kararlarının çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Burada vaktimiz yettiğince nitekim sizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa da arta kalan sorularınız için başka bir yayında inşallah kısmet olursa, çok teşekkürler, ele alabiliriz. Şöyle aktarayım, bir kişi vefat ettiğinde miras hukuken ne zaman açılır sorusunun cevabı şudur. Esasen ölüm anında miras mirasçılara geçti sayılır. Yani ölüm anı, saati, dakikası, saniyesi her neyse o saatten ve o tarihten itibaren mirasçılara mal geçmiş sayılır. Hukuken böyledir. Lakin bu bir haktır. Biliyorsunuz ki her hakkın kullanması da devletimiz tarafından bazı usullere tabi tutulmuştur. Nitekim mirasta da aynı usul söz konusudur. Bizim alacağımız ilk evrakın adına eski ismiyle veraset ilamı, yeni ismiyle de mirasçılık belgesi denir. Yani kişi ölümü gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra hukuken mirasçılara miras emtia malları aktarılıyor, geçmiş sayılıyor ama bunun tescilini sağlamak lazım resmiyette. Hukuken geçti ama kayıtlarda henüz öyle gözükmüyor. Yani buradan şunu da anlamayın. Ölüm gerçekleştikten sonra doğrudan ben tapuya gidip ilgili evi, arsayı üzerime alabilir miyim veya aracı üzerime alabilir miyim? Bunun cevabı hayır. Hukuken evet hakkınız geçti ama resmiyete bunun tescilini sağlamadığınız için henüz malın sahibi olamazsınız. Şimdi zaten ilerleyen aşamalarda da detaylı bir şekilde bunu ele alacağız. Veraset ilamı peki nereden alınır sorusunun cevabına gelecek olursak. Önceden sadece sulh hukuk mahkemelerinden biz bunu hatta izale-i şu davası olarak bilir eskiler. Vatandaş arasında da öyle geçer. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce genelde bu veraset ilamı alınır. Veraset ilamı alınır. Kent şu an yeni bir makam eklendi. Noterden de artık biz bu veraset ilamlarını elde edebiliyoruz. Lakin noterden elde edebilmek açısından hani mirasçılık ilişkisinde soy bağında ya da yurt dışı tebligat usulüdür bilmem nedir öyle çok teferruatlı işlem olursa noter yardımcı olmuyor. O yüzden sulh hukuk mahkemesine başvuru genelde en doğru çözümdür, en garanti çözümdür. Notere başvurular da aynı gün içerisinde teslim alabilirler mirasçılar. Genelde aynı gün içerisinde teslim ettikleri oluyor. Sulh hukuk mahkemesinde mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama yine duruşmasız olarak doğrudan veriliyor mirasçılık belgesi. Yani diğer davalar gibi uzun süren bir durum söz konusu değil. Tahminen bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde veraset çok ilamı hızlı. Çok hızlı bir şekilde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. Talep eden kişiye verilir. Ha şunun da altını çizmek istiyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim diyor veraset ilamımız var. Mesela biri başka biri almış olabilir. Mirasçılardan başka biri alsa bile E-Devleti'nden bunu görebiliyor. Ama sonrasında başka bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa o güne yönelik tekrardan bir başvuru yapılması gerekir. Tekrardan veraset ilamının teslim alınması gerekir. Yine devam ediyoruz. Mirasçılardan herhangi biri kimliğiyle notere başvuru yaptığında da az önce buna teslim alabileceğini söyledik. Ölen kişinin TC kimlik bilgileri veriliyor. Noter Mernis kayıtları üzerinden mirasçıları ve paylarını tespit ediyor. Sistemsel veya hukuki bir engel yoksa belge uygulamada çoğu zaman aynı gün içerisinde de az önce söylediğim gibi vatandaşlara teslim edilmiş oluyor. Sulh hukuk mahkemesi aşamasında az önce kısaca bir özet geçtim. Evlatlık ilişkisi, soybağ uyuşmazlığı, gayiplik, birlikte ölüm ihtimali, vasiyetname tartışması veya mirasçılık sıfatına yönelik çekişme bulunması halinde mahkeme yoluna gidilmesi en doğrusu olacaktır. Sulh hukuk mahkemesinde basit bir dilekçeyle başvuruda bulunup ben veraset ilamı istiyorum denilmesi yeterlidir. Mahkeme ilgili araştırmaları yapar, gerçekleştirir. Ondan sonrasında da istediğiniz veraset ilamını sizlere sunmuş olur. Peki veraset ilamını aldıktan sonrasındaki süreç nedir? İş bitmiş mi olacak? Hayır, şu an sadece kimlerin vefat eden, mütevefa deriz biz onlara, miras bırakan olarak da geçer miras hukukunda. Kimlerin miras bırakanın mallarından faydalanabileceği, yani mirasçı olacağı ve hangi paylara sahip olduğu yine alacağımız o mirasçılık belgesinde tek tek yazılmış olur. Buradan sonrasında biz hakkımızı öğrendik, oranımızı öğrendik ve kimlerin hakkının bulunduğunu öğrendik bu mirasta. Akabinde doğrudan bu veraset ilamını aldıktan sonra intikal işlemlerini yaptırmak için veraset intikal dairelerine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece şey açısından da çok önemli. Şimdi miras bana kaldı, ne kaldı? Bunu araştırmak gereken. Miras kaldı ama ne kaldığını da genelde mirasçılar yaşayan kişi tam hayatında bahsetmediyse bilemeyebiliyor. Bu durum araştırma gerektiriyor. Bazen yeri geliyor mirasçılar tek tek bütün bankalara TC kimlik numarası ve veraset ilamıyla birlikte sorarak babamızın burada hesabı var mı, dedemizin burada hesabı var mı diye sorgulamalar yapıyor. O hesaplar tespit edildikten sonrasında mirasçılar ortaklığın giderilmesi taleplerinde bulunabilirler. Biz size söylediğimiz gibi en başından ele alacak olursak miras bir küldür, yani bir bütündür. Ayrı ayrı geçmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Olağanüstü durumlar hariç, özel durumlar farklı bir pencerede ele alınır. Ama normalde bir kül halinde hareket eder. Yani bir bütün halinde hareket eder. Bu da ne anlama geliyor? Yani atıyorum bir evi kaldıysa miras bırakanın, öldükten sonrasında mirasçı geriye 6 kişi bıraktıysa 6 kişinin 6'sı da el birliği mülkiyetiyle bu mala sahip olmuş olur. El birliğiyle mülkiyeti dediğimizde nedir bu? Yani bir karar alınacaksa ya da atıyorum kiraya verilecekse, satılacaksa vesaire, yani bu ilgili taşınmazla alakalı bir karar alınması gerektiğinde bütün paydaşların aynı şeyi söylüyor olması gerekir. O yüzden burada bir kişi bile farklı söylüyorsa o mal üzerinde alınan karar uygulanamaz. Genelde de vatandaşlar bundan sorun yaşadığı için el birliği mülkiyetinde paylı mülkiyete geçmeyi tercih ederler. Paylı mülkiyette herkes kendi payı oranınca tasarruf etmekte özgür. Yani istediği her şeyi kendi malı üzerinde uygulayabilir. İster kiraya verebilir, ister satabilir, ister yok edebilir, zarar verebilir. Bunu sağlayabilmek açısından yine söylediğim gibi mahkemeye başvurmak şarttır. Az önce ismini geçirmiş olduğumuz vatandaşın izale-i şuyu, yaşlıların daha fazla izale-i şuyu davası olarak bilirler. Ortaklığın giderilmesi davası açılır. Ortaklığın giderilmesi davası mahkemede 1-2 celse içerisinde 2 veya 3 celse uzayabilir maksimum. Akabinde o da çözülmüş olur ve hangi malın ortaklığının giderilmesine karar verildiyse o mahkeme evrakında doğrudan tescilini sağlattırırsınız. Nitekim artık paylı oranlarınıza geçmiş, onları dilediğiniz her kişiye satabilirsiniz. Bu özgürlüğü elde etmişsiniz demektir. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi hususunda bir hususu belirtmek istiyorum. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ve mirasçılar Türkiye'de bulunuyorsa beyanname kural olarak ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde verilir. Yurt dışı bağlantılı hallerde süre değişebilir. O yüzden bir yakınınız vefat ettiğinde 4 aylık süreçte bu işlemlerinizi aksatmamanızı ekran karşısındaki izleyicilerimizden önemli hatırlatmak isterim bu hususu da.
3: Peki aksatırsak ne oluyor?
6: Yani ya şöyle söyleyeyim, zaten devletin herhangi bir kurumuna gidip bir şey yapmak istediği zaman devlet genelde vatandaşından harç talep eder, ücret talep eder. Bunlar da oransaldır. Yani mesela intikal vergisinin belli bir oranı vardır. Onda da süreye göre devlet bir farklılık sağlıyor. Devlet yani vatandaşına diyor ki sen benim alacağımı erkenden getirirsen 4 ay içerisinde ben sana ödeme kolaylığı sağlarım vergisel harçsal konularda. 4 ayın sonrasında yapmak istesek o bunun hukuken bir engel var mı? Hayır. Yine istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama ölümü öğrendiğimiz tarihten itibaren bu 4 ay başlar. Yani ölüm tarihi değil. Mirasçı şey diyebilir, ben öldü ama ölümden ben 3 ay sonra haberdar oldum. O zaman biz o 4 aylık süreyi 3 aylık şeyden başlatacağız. Bu dediğim gibi biraz daha vergisel ve harçsal konularla alakalı olarak olabiliyor. Yani kısaca özet geçecek olursak ölümden sonra izlenecek temel sıramız şudur. Veraset ilamını alacağız ilk önce. Akabinde terekenin aktif mallarını tespit edeceğiz. Aktif malları nedir? Para, işte banka hesaplarındaki paralar, işte araçlar, taşınmazlar, taşınırlar. Yani maddi değer ifade eden her şey bu kapsama girer. Lakin burada önemli altını çizmek istiyorum ki miras bırakanın sadece aktif mal varlığını araştırıp bir işe karar vermek hiç akıllıca bir hareket değil. Çünkü 3 tane evi olan bir miras bırakanın bazı durumlarda 6 tane evlilik borcu da olabiliyor. Yani mirası kabul eden kişi pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da bu mirasını almış olacak. O yüzden borç araştırması da çok önemli. Yani bu da aynı şekilde yine sosyal araştırmayla yapılabileceği gibi, icra dairelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bankalardan veya işte ticaret sicil gazetelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bunlar önem arz eden meseleler. Şunu söyleyeyim, kabul bir beyana bağlı değil. Yani kişi az önce de ifade ettiğim gibi ölüm anından itibaren geçer. Ölüm anından itibaren mirasçıya geçer. Eğer mirasçı bunu istemiyorsa gidip bunu beyan etmesi gerekir.
3: Etmediği durumda.
6: Etmediği durumda artık kendisine geçmiş sayılır.
3: Demek zorunda.
6: Aynen. Ona da biz mirasın reddi diyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten ona değiniriz. Yani borca batıksa tereke ederiz biz. Miras bırakanın malına tereke diye hitap ederiz. Eğer tereke borca batıksa zaten miras bırakan mirasçılar da almak istemez o mirası. Ben mirası reddediyorum diye mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Yine onun süresi öğrendiği tarihten itibaren başlayacak. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bu bir dava değildir. Bunda taraf göstermeyiz. Bunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sadece mirası reddettiğimizi bildirir bir yazı göndeririz. O da onu bilir ve ona göre muamele edilir. Biz mirasçılık listesinden çıkartılırız artık. Yarın bir gün başkası veraset ilanı isterse bizim adımız artık orada yer almaz. Neden? Çünkü biz mirası reddettiğimiz için. Burada yine özel durumlar bir araya gelebiliyor. Her mirası red durumu çözüm mü? Bazen değil. Mesela bazı mirasçılar borçlu. Alacaklıları yıllardır bekliyor. Özellikle de bankalar. Bankaya çok borcu var. Alacaklısı, banka alacaklı bekliyor ödemiyor. Bekliyor ödemiyor. Genelde de alacaklı vekilleri hani en azından miras kalırsa hani işe girmiyor, üzerinde bir mal varlık yok ama miras kalırsa oradan biz alacağımızı alabiliriz diye düşünürler. Borçlu da genelde resmiyete yansıtmadığı için mallarını burada biz gizleme deriz. Mirası reddeder. Esasen alır ama resmiyette reddetmiş gibi gösterir. Bu durumda da borçlu vekilleri bu durumda art niyet olduğunu mahkemeye ispat ederse, borcu ödememek için bunu kasten hareket ettiğini ispat ederse, tekrar söylüyorum, bu mirasın reddi kötü bir niyete dayanmış olduğu için artık o mirasın reddi geçerli olmaz. O mal ilgili kişiye mecburen geçmek zorundadır. Alacaklı da alacağına kavuşmak zorundadır. Hukuken kuralımız budur. Yani vatandaşlara özellikle burada ekran karşısında söylüyorum, kurnazlık ya da hile, ya da bir adım daha ön plana çıkayım, işte bir iki kuruş daha fazla karı çıkayım dediğiniz ne varsa, emin olun kanun koyan meclisteki insanlar, hukukçularımız da sizin gördüğünüz ihtimallerin hepsini, inanın çok çok daha fazlasını bütün ihtimallerin üzerinde değerlendirerek buna yönelik kurallar geliştirdiler. Buna yönelik Yargıtay kararları uygulamaya koydular. Yani kendini kurnaz zannedip, akıllı zannedip hareket etmeye çalışan ne kadar insan varsa, ne kadar da hatta uğrattığını da düşünse, iyi bir hukukçu ve iyi bir hakkını arayabilen bir vatandaş sonrasında uğrayacağı zarar amaç ettiği menfaatinden minimum 3 kat daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum ki yani doğrusu neyse, hakikat neyse o şekilde davranılması en doğrusudur. Aleyhe davrananın çok daha fazla zararlı çıkartılacağını hukuk arenasında emin olun, maddi açıdan da çok fazla zarara uğrarsınız. O yüzden hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılması her husus, her anlamda önem arz etmektedir bizim açımızdan. Bu şekilde ilk sorunuzda giriş yapmış olabiliriz. Hem de geniş kapsamlı bir şey yaptım. Birçok terime değindim ama miras hukuku olduğu için, aynen, miras hukuku olduğu için bunlara değinmeden de anlatmam mümkün değil. Ama çok fazla içerisine girersem yayının ana konusundan da kaçmaktan korkuyorum. O yüzden sizin hazırladığınız sorular çerçevesinde ilerleyelim. Ben de çokça fazla uzatmamış olurum.
3: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı oldu.
6: Rica ederim.
3: Şimdi biz mirasçı diyoruz ama kimler mirasçı olabilirler?
6: Şöyle aktarayım. Mirasçı her şeyden önce alt soydur. Yani alt soy dediğin nedir? Benim çocuğum. Bunu altını çizmekten utanıyorum. Çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ne erkek olmasının, ne kadın olmasının ya da başkaca bir cinsel tercihe yönelmesinin bizim hukuk anlamımızda, miras hukuku anlamımızda hiçbir ehemmiyeti bulunmamaktadır. Herkesin hakkı eşittir. Yani bunu özellikle tekrar vurgulayalım. Buna yönelik çokça fazla soru geliyor. Kız çocukları evet, erkekle aynı hakka sahip. Bunu buradan da netleştirmiş olalım bilmeyenler açısından. Kimler mirasçı olur sorusuna gelecek olursak. Şunu önemli altını çizmek istiyorum ki vefat eden kişi kimin yakın olduğu ya da kiminle ne kadar vakit geçirdiği ya da kimi daha çok sevdiği hukuken bizim ilgi alanımıza girmemektedir. Yani bizim kanunumuzda kimlerin mirasçı olacağı yazılıdır. Biz bunlara saklı paylı mirasçılar deriz. Yani bu miras bırakan dese bile, ben buna miras kalma, bu mirasçıma miras kalmasını istemiyorum dese bile, onun saklı payı olduğu için kendi miras bırakan bile ondan o hakkı alamaz.
3: Bu vasiyet etse bile bu dediğiniz
6: tabii mi? Tabii ki. Yani saklı pay dediğim bunlar biraz daha matematiksel terim. Biraz gireceğim ama çok fazla detayına girersem dediğim gibi kafanız karışabilir. En azından şunu bilelim. Mesela alt soyu anladık. Yani mirasçılardan birinci ana zümremiz bizim. Zümrelere ayrılmıştır bizim kanunumuzda mirasçılar. Ana zümremiz alt soydur. Yani alt soy çocuktan oluşur ve çocuğun çocuğundan oluşur. Çocuğun çocuğunun çocuğu da alt soy. Yani ne kadar yaşatabiliyorsanız aşağıya kadar onların hepsi sizin alt soyunuzdur. Ama çocuk olmak zorunda. Nitekim devam ediyorum, eşiniz. Mesela eşiniz burada hukuken ne birinci dereceden akrabanız sayılıyor ne ikinci dereceden akrabanız sayılıyor. Eşiniz size eş sayılıyor. Yani eşsiz

0: Çocuklarla birlikte mirasçı olduğu zaman, yani vefat gerçekleşti, eşi hayatta, çocukları da hayatta. Eşine 1/4 oranında gider, eşin oranı orada 1/4'tür. Çocukların oranı da kaç çocuk varsa hepsi orana bölünür. Yani kalan 3/4 10 tane çocuğa paylaştırılır. Öyle söyleyeyim, eğer 10 çocuğu varsa. Eğer atıyorum şeyle beraber kaldı, anne ve baba hayatta, çocuk yok. Sadece bu durum varsa eş... Bu sefer miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olacağı için mirasın 1/2'sini, yani yarısını almış olacak. 1/4'ten biraz daha avantajlı bir yere gelmiş oldu eş. Çocuğa kalmış olsaydı çocuğa eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Ancak eş hayattayken söz konusu olduğunda eşe 1/4, çocuklar hayattaysa yok, çocuklar yok, anne baba hayattaysa 1/2 şeklinde geçecektir. Dediğim gibi bu her şeyin önüne göre. Tabii ki miras bırakanın kendi mirasında tasarruf etme hakkı vardır, vasiyetname yazma hakkı vardır, ama size bu belirtmiş olduğum oranlara eğer artık zarar verilmeye başladıysa oradaki ölüm, biz ölüme bağlı tasarruflara vasiyetname deriz zaten. Yani vasiyetnamede kişi bunu belli eder, ben öldükten sonra şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi kendisinin bile söz söyleyemeyeceği bir alandır saklı pay. Devlet korur bunu. Devlet kendi vatandaşının miras hakkını korur. Bunun da biraz mantıki temeli şudur. Yani o mirası edinen kişi nihayetinde ailesiyle birlikte bir ömür yaşayarak bunu elde edindi. Birikim yapmış olabilir. Ya da bu birikimi yaparken ailesine zulüm çektirmiş olabilir. Yani onları fakir bırakmış olabilir. Sosyal hayatını yaşamasına engel olmuş olabilir. Yani kanun koyucu bu bütün ihtimalleri bir arada değerlendirerek vatandaşın en lehine olan durumu ele alır. Ha, şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Eğer ola ki burada da dilendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim mesleğimiz gereği fazla dilimize aldığımız meseleler, anneye ve aile büyüğüne miras bırakana karşı alenen bir suç işlenmiş olabilir. Nedir bu? Sağken, hayattayken kavga etmiş olabilirler. İşte küfürleşmiş olabilirler. Affedersiniz, cinsel suçlar bile bulaşmış olabiliyor bazı dosyalarda. Yani her türlü çirkinlik yaşanmış olabilir. Burada mirasçılıktan çıkartılması için miras bırakanın sağken bir işlem yapması lazım. Yani miras, ben artık öldüğümde buna mirasın geçmesini istemiyorum. Benim bakın 5 tane benim 5 tane ceza dosyam var. Bakın ceza dosyası diyorum size. Yani o mirasçılıktan çıkartabilmek için mirasçının artık iyice haddinden çıkmış, miras bırakana zulmediyor olması gerekir. Aynı şekilde görevlerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor olması gerekir. Bu şey demek değil. Mesela anneyle babayla konuşmuyor diye miras bırakılmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü az önce söylediğim gibi o hakkı koruyor devlet. Yani doğduğu andan sonraki o birikimi elde eden aile neleri kıstı ondan? Asıl sorunun cevabı bu. Kanun koyucu bunu arıyor. O yüzden de saklı pay sahibi bırakıyor vatandaşlarını. Yani özel hayatı düzenlerken de bu hususlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kardeşler kalıyor. Şimdi eşten bahsettik. Çocuklardan bahsettik. Bir de üst soydan bahsettik. Bir de mevcutta kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz de hangi durumda miras kalır? Bunun sorusunu cevaplandıracağız. Kardeşlerin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın çocuğu veya torunu, yani alt soyu bulunmamalıdır. Ek olarak ölen kişinin alt soyu varsa kardeşler zaten mirasçı olamıyor. Bunu söyledik. Bu husus uygulamada çok karıştırılıyor. Örneğin bir kişinin çocuğu varsa kardeşi onunla çok yakın yaşamış olsa bile kanuni mirasçı sıfatıyla hiçbir şekilde pay alamaz. Yani tekrar söylüyoruz. Alt soy varsa kardeşler pay alamıyor. Alt soyla birlikte sadece eş alabilir. Üst soy da alamaz. Mesele bir alt soyun varlığı. Şöyle söyleyeyim. Tekrar altını çiziyorum. Biraz duygusal bir millet olduğumuz için yaşantı esnasında şeyler oluyor. Ama o, yani iş adliyeye yansıdığında hukuk kurallarını bilmeden bir dizayn gerçekleştirilirse, bir planlama yapılırsa ne yazık ki sonunda çok olumsuz tecrübelerle karşılaşılmış oluyor. O yüzden hukuk kurallarını ve kaideleri adam akıllı, mantıklı bilip o şekilde plan hazırlamak vatandaşlar için en doğrusu olacağını kanaatindeyim ben. Bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış
1: olayım. Peki evlat edinme alt soy oluyor mu?
0: Yani şöyle söyleyeyim, alt soy sayılır. Tıpkı sizin çocuğunuz gibi ona da bir pay verilir. Ancak orada şöyle bir detay var. Evlat edindiğiniz kişiye miras kalırsa, asıl kendi ailesi tespit edilir, farklı bir durum olur, onu miras kalırsa, evlat edinen kişi bundan faydalanamaz. Çocuğunun mirasından, başka bir yerden kalan mirasının mirasçısı olamaz. Ama ancak kendi öldüğünde hukuken kurulmuş bir evlatlık ilişkisi, uygun bir evlatlık ilişkisi ise tabii ki de tıpkı çocuk gibi pay sahibi olacaktır ilgili mirasla. Öyle söyleyebilirim evlatlıklar konusunda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk soruda şeyden bahsetmiştiniz, işte borçlar ve kalanlar araştırılabilir diye. Bunu nasıl araştırabiliriz? Banka, tapu, araç ve şirket kayıtları için mirasçılar hangi işlemleri yapmalıdır?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz malları zaten taşınır ve taşınmaz mallar diye ikiye ayırmaktayız. taşınır mallar isminden de anlayabileceğimiz gibi, yani böyle tuttuğumuzda kaldırabildiğimiz, taşıyabildiğimiz şeyler. Araçlar da bunun içerisine girer. Arabalarımız özel bir sicile kaydedilirler ama bir taşınır niteliğindedir.

0: Taşınmaz nedir? Taşınmaz da yani isminden anlayabileceğimiz gibi istesek de yerinden taşıyamayacağımız şeyler. Bunlar arsalardır mesela. Arsa bir taşınmazdır. Ya da tarlalar, binalar, aynı şekilde konutlar, daireler bunların hepsi birer taşınmazdır. Eğer biz vefat eden kişinin bir taşınmazı olduğu düşüncesindeysek gitmemiz gereken yer tapu müdürlükleri. Tapu müdürlüklerine az önce bahsetmiş olduğum veraset ilamıyla birlikte gidip başvuru yapıldığında biz bu miras bırakanın hangi malları var, hangi tapularda kayıtlı diye sorgulama yaptırdıklarında bunu öğrenebilirler. Yine az önce banka detayında örnek verdiğim gibi bütün bankalara başvurular yapılarak ya da bunu mahkeme de aracı kırılabilir. Mahkemeye başvuru gerçekleştirilebilir. Ben terekenin tespitini istiyorum. Şuralara yazı yazın. Bizim terekemizin tespiti neymiş? Tespit edin. Akabinde biz ona göre paylaşım davası açacağız da denebilir. Yani bunu vatandaş sosyal hayatta kendisi halledebileceği gibi mahkemeyi aracı kılarak mahkemeye de toplattırabilir. Akabinde asıl davasında delil olarak kullanmak için. Kendisi de başvuru sağlayarak yapabilir. Takbis diye bir sistemimiz var bizim. Takbis'ten de aynı şekilde bu tapu sisteminin entegre edildiği bir sistemdir. Takbis sisteminden de vatandaşlarımız ulaşım sağlayabilirler. Araç kayıtları için araçların trafik, az önce söylediğim gibi özel bir kayıt sistemleri var. Onların siciline sorgulama yaptı. Emniyete gideriz. Emniyete deriz ki biz bunun mirasçısıyız. Var olan bütün araçların listesini istiyoruz. Yoksa zaten yok diye bilgi gelir. Varsa da var olan bilgileri öğrenmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, bu husus çok önemli. Borç araştırması en az mal varlığı araştırması kadar kıymetli bir şey. Çünkü bir matematik işlemi yaptıktan sonra siz karlı mı olup zararlı mı olduğunuzu anlayabileceksiniz. O yüzden hani bir miras kaldı, hadi hurra hemen hareket edelim, mantıklı değil. Şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Neden hemen hareket etmek, aceleci davranmak uygun değil? Mesela atıyorum kişi mirası reddetme hakkı var demiştim size, hatırlıyorsanız. Yani vefat gerçekleştikten sonra gidip mahkemeye ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Ancak bunu demeden önce zaten mirası kabul ettiğini gösterir bir takım işlemler yaptıysa, hamlelerde bulunduysa, başvurular gerçekleştirdiyse artık sonradan yapacağı reddi miras hakim tarafından sahih görülmez. Yani samimi gelmez. O yüzden de o talebi reddedilir. İstese de mirası artık reddedemez.
1: Yani borç olduğunu öğrenince bu işlemi değiştirebiliriz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani borç olduğunu öğrenince değiştirebiliriz ama öncesinde başka bir işlem yapmamış olmamız gerekiyor. Eğer açgözlülükle hemen saldırıp bir şeyler yaptıysak
1: ben paylaşayım artık, deyip aynen, mallar var hemen
0: artık
1: alalım.
0: Artık çok geçmiş oluyor. O borcun da sahibi olmuş oluyoruz. Şunu da özellikle altını çizeyim. Her nasıl ilgili mallar, mirasçılar oransal az önce bahsettim. Borçlar içinde aynı oranlar geçerli. Yani kalan borçtan kimin ne kadar sorumlu olacağını yine bu miras oranları belirleyecektir. Borcunda tıpkı o kadarı kadar sorumlu olacaklar. Yani alacaktan ne kadar karlıysa zarardan da yine aynı o kadar sorumlu tutulacak bütün mirasçılarımız. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yani mirasçının kendinden mi para çıkacak burada, yoksa mesela atıyorum diyelim ki bir evi var. Evin işte borçlarını ödüyor. O zaman diyor bu evi paylaşmayın, bunu borçlarını ödeyelim, kalan malları paylaşın diyebiliyorlar mı?
0: Şöyle anlatayım, sizin bu dediğiniz miras sözleşmesi. Mesela mirasın nasıl paylaştırılacağına mirasçıların hepsi bir araya gelerek istediği şekilde karar verebilirler. Yani bu az önce bahsettiğim saklı payı bile aşabilirler. Ama tek
1: ama
0: bir şart var.
1: Borçlar ödenecek yani.
0: Tek bir şart var. Bu bahsettiğim anlaşmada bütün mirasçıların imzasının bulunması lazım. Yani burada şunu bile diyebilir. 10 tane mirasçı var. 10'u bir araya geldi. Dediler ki biz 9'umuzda hakkımızdan feragat ediyoruz. 10'uncuya vereceğiz. Eğer onun da imzası varsa, hepsinin imzası varsa, buna bir kişi bile hayır demediyse bu anlaşma artık sözleşme geçerlidir. Yani burada kanunun önüne geçmiş oluyoruz biz. Yani burada mirasçılar diyor ki tamam kurallarınız böyle olabilir ama biz bütün mirasçılar olarak bir araya geldik ve biz böyle bir karar aldık. Biz bunu uygulamak istiyoruz dediğinde artık orada hakim müdahale edemiyor. Tamam diyor, çünkü orada vazgeçen kişinin de imzası var. Ne demek istediğimi evet, anladınız
1: anlaşmış
0: mı?
1: Anlaşmış oluyorlar.
0: Anlaşmış oluyorlar. O yüzden nasıl anlaştıkları tamamen kendilerine kalmış. İster hiç vermez, ister fazla verir, ister az verir. Yeter ki orada herkesin imzası bulunsun. Mahkeme onu irdelemez. Mahkeme onu araştırmaz. Sadece herkes ona imza attı mı, herkes bunu onaylıyor mu, buna bakar. Bunun haricinde başka hiçbir şey bakmak.
1: Anlaşmazlık varsa onu çözmek.
0: Anlaşmazlık varsa ki genelde olur. Onda da ortaklığın giderilmesi dediğimiz davaya yönelir. Ya zaten anlaşamadıkları için ortaklığı yürütüp bir sözleşme yapamıyorlar, miras sözleşmesi. Ve mahkemeye geliyorlar, diyorlar ki biz anlaşamıyoruz, bir sözleşme de yapamıyoruz bunun paylaşımına dair. Siz yapın. Yani siz bizi paylaştırın, satacaksanız da satın. Benim payıma düşeni verin. Genelde de satış talebiyle açılır zaten. Hani bu ortaklığın giderilmesi de kanunda başka şekillerde öngörülmüş olabiliyor. Mesela bir tarladan örnek vereyim. 5 tane paydaşı olsun. Eğer bu 5 tane paydaşa biz bu çit çekerek ya da işte tel çekerek bir şekilde adaletli bir şekilde paylaşım yaptırabiliyorsak hakimin bunu yapmaya da yetkisi var. Yok ki genelde bu mümkün olmuyor ilgili malın niteliği gereği. Mümkün olmadığında da satış yoluyla karar veriliyor. Satış yolu da icra kanalıyla satılması demek. Orada açık ihale ihale açık artırmaya koyuluyor. Açık artırmadan herkes tekliflerini iletiyor. Teklifler iletildikten sonrasında en yüksek teklifi verene satılıyor. Satış gerçekleştirildikten sonra herkesin payı oranında mahkeme hesaplarına parasını yatırıyor. Ama satış mahkeme aracılığıyla yapılmış oluyor.
1: Ama burada da yine her mirasçının onayı olması gerekiyor.
0: Yok, hayır.
1: Yok mu?
0: Mahkemeye bir kişi istese, o da tam tersi. Miras sözleşmesi için herkesin imzası olması lazım. Bir kişi olmazsa olmaz. Ama mahkemeye başvuruda sadece bir tane başvuru yeterli. Yani herkesin başvurmasını devlet beklemez. Yani bir kişi sorun yaşıyorsa sorun var demektir. O sorunu çözmek için devlet işe el atar. Ondan sonrasında paylaşımlar yapılır. Ha şu demek, hani o satışta mesela paydaşlardan birisi satışa çıkardı. Genelde de şey olur. Ya işte o baba malıydı, işte manevi değeri vardı, onu niye satışa çıkardın diye o mirasçıya söylenirler. Hiç önemli değil. Satıştan yine kendileri de satın alabilir isterseler. Yani kendileri de aday olabilirler, teklif sürebilirler öne.
1: Madem çok değerli.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir sorun yok. O yüzden vatandaşları da genelde duygusal anlamda yıpratırlar. Mesela genelde bazı mirasçıların maddi varlığı, mal varlığı yerinde oluyor. Mirası paylaşalım diyene aman bekle, aman bekle. Ama onun senin statünde bir hayatı yok. O da ona bir an evvel kavuşmak istiyor. Onun da planı farklı ama öteki bekle diyen de hani bir iki sene daha bekleyelim, daha çok değerlensin, daha çok kazanalım, daha çok, daha çok, ama o yaşayamıyor. O da onu yaptığında ahlaksız veya kötü bir insan olarak değerlendiriliyor. Bunu da herkesin vicdanı var. Elini vicdanına götürdüğünde iyi ve doğruyu yanlışı herkes kendi mahkemesinde diyeyim, vicdani mahkemesinde çok güzel bir şekilde kanaat getirtiyordur. O yüzden dışarıya baskı unsuru olduğunun da özellikle altını çizelim. Hiç kimsenin kendinizi sömürmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle de belirtmiş olayım.
1: Şimdi şöyle de var. Akraba ilişkileri bozuluyor. Mesela diyor ki işte benim zaten param var. Ben bu malları diyor izale şuurdan alırım. O zaman diyor şey yapayım, davayı açayım, sattırayım hepsini. Hepsini de ben alayım. En kazançlı ben çıkayım istiyorlar ama işte akraba
0: gerçeği işte böyle değil. İşte o yüzden diyorum ki vicdanınızda ve evet, hakkaniyeti uygun gelmediğini düşündüğünüz bir davranışınız varsa şans eseri olabilir yani. Onun Türkiye olduğu için yani, aksi örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Ama iyi bir hukuk bilen bir insan sizi çok zararlı çıkartır. Yani ava giderken avlanırsınız, keşke dedirtir yani. Keşke pişman eder insanı. O yüzden yapmayın. O yüzden her şey doğru dürüst bir şekilde ilerlesin. Ahlaklı bir toplumumuz olsun. Kavgalar çıkmasın. Kanun zaten bu tartışmaların önüne geçilmek için düzenlendi. Yani kimin kaça paylaştırılacağı oranları bu kadar detaylı belirlenmesinin sebebi, yani devlet desin ki bunu, bir başkası ses çıkarmasın diye. Yani her nasıl bir teröriste devlete baş kaldırdı diyorsak, bunda da aynısı. Yani kızıma miras vermeyeceğim diyen bir insan gerçekten devlete baş kaldırıyor. Bu da devletin kanunu nihayetinde. Yine aynı şekilde ya da düşük oranda pay vereceğim diyen bir insan da devlete baş kaldırmış sayılır benim gözümde. O yüzden bu hususları mantıklı ve modern bir şekilde ele almak en doğru olanı. Benim ekran karşısında söyleyeceklerim bunlar. Kız çocuklarına da özellikle seslenmek istiyorum. Hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin.
1: Aynen öyle. Peki miras kalan kişi borçluysa mirasçılar bu borçlardan sorumlu olur mu?
0: Az önce dediğim gibi mirasçılardan zaten tamamen bunlardan sorumlu olacaklar ama oranları boyunca sorumlu olacaklar. Şimdi bu borçları da nasıl öğrenebilir konusuna geldiğimizde, mesela icra dairelerine gidip icra dosyalarını öğrenmek istiyorum diye veraset ilamı olacak ama. Yani kişinin öldüğünü bilecek ki memur, senin de mirasçı olduğunu bilecek ki.
1: Ya sormanda yine bilgiyi de vermiyorlar.
0: Tabii ki yani bir menfaatinin olması gerekiyor. Yani bu şey kişisel verilerin, yoksa yoldan geçen herkes gidip sorup bizim özelimizi öğrenebilir. Evet. O yüzden mirasçılık belgesi istiyoruz ki bu konuyla alakan var mı yok mu memura ispat edebil diye. Memura sen onu ispat ettiğinde memur sana ilgili istediğin evrakı sunar, var olan borçlarını gösterir. Yine sadece icra dosyalarıyla sınırlı değil. SGK borcu olabilir, bankalara borcu olabilir az önce belirttiğim gibi. Yani başkaca kurumlara borçları olabilir. Bunları muhakkak peşine düşmek, bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapıldıktan sonra reddi miras yapıp yapmayacağına o zaman karar vermeli. Ha bazen de şu oluyor, çok karşılaştığımız bir durum. Çok fakir zannedilen birisi vefat ediyor. Sonradan bir öğreniyoruz ki yani mirasçılarının bile hayal etmediği mal varlığı ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu yaşadığımdan söyleyeyim. Mirasın reddi için yanıma gelip sonrasında avukat bey iyi ki yapmamışım diyen çok, 5'ten fazladır yani kısa meslek hayatımda, öyle söyleyeyim. O yüzden akıllıca, planlıca hareket etmek en doğrusu. Bunun da ne zaman, hangi süreyle yapılabileceğini de söylemiş olalım. 3 aylık süre içerisinde. Yani tekrar söylüyorum, ölüm tarihi değil. Hukukta her zaman süreler öğrenmeden itibaren başlar. Yani kişi atıyorum uzak bir yerde vefat etmiş olabilir, yurt dışı seyahatinde vefat etmiş olabilir, bambaşkaca sebeplerden dolayı haber alamamış olabiliriz. O yüzden bizim sorumluluklarımız o günden itibaren değil, öğrendiğimiz günden itibaren başlayacak ve kural olarak da 3 aydan sonrasında mirası biz artık reddedemeyiz. Yani mirası reddedeceksek biraz aceleci davranmamız gerekiyor. Yoksa kabul anlamına gelir. Yani devletimiz burada susmayı kabul olarak görüyor. Mirası kabul ettiğini sayar. O yüzden yapılacaksa bir işlem hızlıca bir an evvel yapılmalı ve miras reddedilmelidir. Burada en kritik şeylerden birini az önce altını çizdim. Tekrar bir kez daha belirteyim. Eğer mirası kabul etmiş gibi hareket eden ya da işte işlem yaptığınızı gösterir evraklar, deliller mevcut ise sonradan yapacağınız mirası red beyanınız herhangi bir işe yaramayacak. Mirası kabul etmiş olacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki terekenin hem aktif mal varlığını hem de pasif, olumsuz mal varlıklarını düzgün ve doğru bir şekilde araştırıp o şekilde harekete geçmek gerektiği kanaatindeyim ben.
1: Evet. Peki miras bırakan sağlığında mallarını istediği kişiye devredebilir mi? Yani bu işte çocuklarına falan istediği kişi derken her devir mal kaçırma sayılır mı?
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Yani her deviri mal kaçırma tabii ki sayamayız. O zaman insan haklarını ihlal etmiş oluruz. Yani bu şu demek, yaşayan bir insana mesela bir şeysini satmak istiyor. Yapamazsın çünkü sen öleceksin. Olur mu öyle şey? Ama ya şu an hayattayım ben. Bana ne benim ölümümden sonra kalacak mirastan? Ben şu an kendi edindiğim bir malımı tasarruf etmek istiyorum. Satmak, kiralamak veya başka bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki geçerli değildir diyemeyiz. Geçerlidir. Yani sağken yapılan işlemler geçerlidir. Burada kanun koyucumuz bazı kazandırmaları özel tutuyor. Ölüm anında geriye yönelik olarak son 1 sene 2 sene içerisinde karşılıksız kazandırmalar, yani bağış dediğimiz şeyler dikkat çeker. Yani neden yaptı bunu? Tamam, az önce söyledim ya size, miras payları korunuyor. Saklı pay mirasçıları diyoruz biz buna. Peki kendisi vasiyetnameyi aşamayacağını bildiği için yaşıyorken mirasçıları aleyhine bir işlem yapıyor olabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekir. Burada o zaman var denir. Mal kaçırma var denir. Hani bu birden çokça fazla şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen şu oluyor. Baba kendi mirasçısından kaçırmak istiyor, anne baba. Bazen mirasçılardan, kardeşlerden bir tanesi aman onlar bilmesin ben kendi üzerime alayım. Ki onları duymadan ben mirasa dahil etmeden bu malı aradan çıkartayım diyenler oluyor. Yani çokça fazla tahayyül bile edemeyeceğimiz Türk milletimizden çok farklı konular geliyor, karşımıza koyuluyor. Şöyle aktarayım, bu durumlarda da kardeşlerin uyanık davranması dediğim kısım orası. Öyle uyanık davranılma durumlarında muhakkak zararlı çıkacaksınız. En başta bunu belirtmiş olayım. Yine devamında buradaki bizim dikkatle ilgilendiğimiz şey işlemdir. Yani burada bir yaşıyor miras bırakan, o dönem hayatta bir işlem yapıyor. O işlem ne işlemi? Satış işlemi mesela, ya da bağış işlemi. Bağış olsun, daha güzel örnek olur bizim için. Genelde de böyle yapılır. Mesela gidiyor oğluna, hayatta olan oğullarından bir tanesine evini bağışlıyor. Ama resmi, onun da şöyle bir önemi var. Bağış yaptığınızda ilgili vergi harç oranları farklı. Satış yaptığınızda devletin sizden keseceği haraç, alacağı vergi farklı. Yani bunları da devleti kandırmamanız gerekiyor. Yani siz oraya gittiğinizde biz buna muvazalı işlem deriz hukukta. Muvaza şu demek, sen aslında bir işlem yapıyorsun görünürde ama niyetin başka bir işlem. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Başka bir niyetin var ama gösterişte başka bir işlem yapıyorsun. Bizim olayımızda, baba örneğindeki olayımızda konu tamamen şu. Baba esasen bağış yapmak istiyor oğluna ama bunu satış olarak gösteriyor. Bu muvazalı işlemdir. Bundan zarar gören herkes bu işlemin iptali için dava açabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok.
1: Tam şunu soracaktım. Gelinine satmış gibi gözükse, yani para almış gibi görünse,
0: her kim
1: yine
0: olduğu önemsiz. Söylediğim gibi biz işlemle ilgileniriz.
1: Yani
0: tarafla değil.
1: Çocuklarından birine değil de başkasına yapsa bile
0: araştırılır. Gene aynı. Kim olduğu hiçbir önem arz etmez. Niyeti neydi o işlemi yaparken? Ciddi miydi yoksa arkadan başka bir şey mi planlıyordu? Biz bununla ilgileniyoruz. Eğer planlıyordu diyorsak o işlem iptal artık. Ondan zarar gören herkes bu işlemin iptali için başvuruda bulunabilir. Yani mal kaçırma dediğimiz genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Onda da tapu iptal tescil davaları gündeme geliyor. Tekrar söylüyorum, çokça fazla zararlı çıkarsınız mal kaçıracağım derken. Yani uzlaşmak varken, akrabalarınızın kalbini kırmamak varken bir araya gelip bir şeylerden feragat edilebilir. 3 aşağı alınabilir, 5 yukarı alınabilir ya da ihtiyaç durumuna göre farklıca dağıtılabilir. Ama ahlaklı olmak her işin temelidir. Annenizin babanızın mal varlığı içinde geçerli bu, sosyal yaşantınız içinde geçerli veya hukuki adli önem arz etmeksizin her alanda ahlak bizim en temel öncülümüzdür, düsturumuzdur. Ahlaklı davranırsak bu sorunların birçoğundan uzak kalmış oluruz. Ha şu, bunları bilmek de gerekir çünkü ülkemizde çokça fazla ahlaksız var. Yani o ahlaksızlara karşı önlem alabilmek, hakkımızı bilebilmek, hakkımızı koruyabilmek de hepimizin görevi. O yüzden bu hususlarda akıllı, planlı ve mantıklı bir şekilde hareket etmek her zaman en doğrusu olacaktır. Ancak dediğim gibi her devir malın kaçırıldığı anlamına gelmez. Yani ben ya da miras bırakan kişi ölmeden önce tabii ki bir şey alıp satabilir. Ya da biz onun ne zaman öleceğini de bilmiyoruz ki zaten. Alıp satabilir. Bu işlemler tabii ki geçerlidir. Ancak niyet başkaysa, başka bir planlama varsa, aman şunu şöyle yapalım, aman bunu böyle yapalım, iyi bir hakim bunu mutlaka ortaya koyacaktır. Fark eden, yani önüne koyulacak delillerle vatandaşın da burada yardımcı olması gerekir. Varsa meslektaşlarımızın orada da onların da güzel hizmet vermesi gerekir. Ortayı aydınlatır, yani durumu aydınlatır maddi gerçekliği ve karşı tarafta bu planı yapan kişi daha zararlı çıkar maddi açıdan. Hem yargılama giderleri için söylüyorum, hem de sosyal anlamda söylüyorum. Ahlaki değerlerini de kaybetmiş biri olarak anılacak ve saygı gördüğü, hiç kimseden sevildiği, hiç kimseden artık beklediği o saygıyı ve sevgiyi göremeyecek olacak.
1: Evet.
0: Ben kalırsa da en kıymetli miras odur. Bütün mallardan daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Diğer türlü zaten kazanılır da.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ozan Bey, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Mirasçılardan mal kaçırma. En çok hangi örnekler karşımıza çıkıyor, bunlardan da bahsederseniz hem de programı toparlamak adına çok güzel olur.
0: Tamamdır o halde. Ben de hafif toparlayıcı bir konuşma yapayım. Az önceki aslındaki soruyla da biraz da bağlantılı.
1: Evet.
0: Yani muris muvazası. Muvazanın tanımını az önce yaptım. Muvaza görünürde başka ama zihinde başka bir işlemin olması. Yani kandırmaca bir işlemin yapılıyor olması demektir. Muris muvazasına geldiğimizde de yani bu muvazanın muris tarafından, murise ilgilendirir bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve mirasla alakalı olması lazım. Mesela biz normal özel hayatımızda gidip size şu an bir araba alım satış sözleşmesi yapabiliriz. İkimiz birbirimizin mirasçısı değiliz. Bunda hukuki herhangi bir engel yok. Oraya gittiğimizde yine muvazalı işlem yapabiliriz biz sizde. Ben aslında sizden para almıyorumdur ama oraya harcı düşük göstermek için, devlete az para ödemek için ben oraya satış diye göstermişimdir. Sizden para almamışımdır. Daha sonrasında başkası gelip bu davayı açtığında yine muvaza var. Yine bizim işlemimiz iptal olur. Devleti kandırdığımız için, usulü kurallara uygun davranmadığımız için. Burada başka bir kıstas var. Şimdi mirasçılara iş geldiğinde bu durumun mirasçılık ilişkisi içerisinde gerçekleşiyor olması gerekir. Yani bu da nedir? Az önce belirttiğim gibi baba sağ veya anne sağ, çocuğun birinden nefret ediyor. Niye bilmiyorum, sevmiyor. Almasını da istemiyor. Yaşantısını sevmiyor, bir şeylerini sevmiyor belki de. Geliyor, ben çocuğumun miras almasını istemiyorum. Ama yani saklı pay anlatıyoruz, şöyle böyle çocuğun sana küfretti mi? Hayır. Çocuğun seni dövüyor mu? Hayır. Çocuğun ne yapıyor? Beni aramıyor.
1: Ama işte bir de baktı bakmadı meselesi çok fazla.
0: Hayır,
1: ya bize işte kızım bana baktı, oğlum bana baktı ama şimdi işte şunu istemiyorum.
0: Hukuken bizim bakım sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme var. Hani yaşlanan kişi dilerse bu miras malı o özeldir mesela. O vasiyetname de onu ayrı olarak ayırabilir. O miras arasında değerlendirilmez. Mesela bir bakıcı tutabilir. O bakıcıyla bakım sözleşmesi yapar. Der ki ben öldükten sonra evlerimden biri bakıcıma kalacak. Artık o saatten sonra o ev o bakıcının, yani o mirasa dahil edilemez. Kaç sene baktığı, kaç ay baktığı, ne kadar baktığı, iyi baktığı değil. Hiç önemli değil. Sadece işini düzgün yapması ve sözleşmede miras bırakan ona vermiş olması yeterli ilgili daire. Burada saklı pay devreye girmez. Çocuklarda genelde şu oluyor. Anneme ben baktım, babama ben baktım. O yüzden benim daha fazla almam gerekir. Hayır. Yani net bir şekilde
1: tabii
0: hayır.
1: Yok.
0: Bunun cevabı hayır. Vicdani olarak tabii ki bunu değerlendirmek gerekir. Ben bunu kanaat ediyorum. Ama onu da şöyle değerlendirmek lazım. Giderlerini mesela anne kalıyor. Genelde de Türk toplumumuz vicdanlı olduğu için kardeşlerden bir tanesi bakıyorsa diğer kardeşler giderlerine yönelik harçlık gönderiyor. Hmm. Ne bileyim barınmasını karşılıyor veya sağlık harcamalarını gideriyor. Yani esasında maddi bir menfaat de sağlamış oluyor o bakıma. Tek başına da bakmıyor ona. Yani yine öyle bir durum yoksa hakkaniyetli olan, oranın daha fazla harcaması olduğunu düşünüyorsanız biraz daha onu faydalandırmak doğru olanıdır. Hakkaniyetli olanıdır. Ama kanun ne diyor diyecek olursanız, kanun sadece matematik diyor. Kanun sadece oran diyor. Ne cinsiyet diyor, ne yakınlık diyor, ne de bambaşka bir şey söylüyor. Bize dediği tamamen bu. Biz bu oranlardan ilerleriz. Miras kural olarak dediğim gibi 3 ay içerisinde sadece reddedilebiliyor. Muris muvazasını dediğim biraz iki çeşit örneğinden bahsettim. Yoğunluklu olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Baba kaçırıyordur veya kardeş sağken oradan kaçırmaya çalışıyordur. Şunu da değerlendirelim. Yapılan işlem gerçekten bakıldığında mirasçılara zarar verilmek istediği anlaşılıyorsa bu işlem iptal edilecek ve her şey en başa geri dönmüş olacak. Bu işlemi yapmaya kalkışan kişi de çok büyük maddi zarara uğramış olacak. Yani planlarının aksine daha zararlı çıkmış olacak diye toparlamış olayım ben.
1: Peki bunda bir zaman aşımı var mı? İşte çocukken vermiş diyelim oğluna. İşte diğer oğlu da diyor ki diyor o onu mal kaçırmıştı. Hani babam şimdi öldü işte onu ben alayım.
0: Orada ölüm tarihinden geriye yönelik olarak hesap ederiz. Anladınız mı? Ölüm tarihi olacak, bir ölüm anı olacak. Ölüm anından geriye yönelik olarak az önce de söylemiştim esasen. Bağışlama mı yapıldı, satış mı yapıldı? Bağışlamaysa...
1: Yani bir zaman aşımı yok.
0: Var. Zaman aşımı konusunda şöyle var. Zaman aşımı başvuruyla alakalı. Sizin sorduğunuz soru şeyle alakalı. Kişi miras kalıyor, mirası reddetmiyor. Miras, doğru mu anladım?
1: Evet,
0: soruyu tekrar eder misiniz bir kez daha?
1: Çocukken babası oğluna veriyor. Diğer oğlu da ölünce diyor ki... Ona diyor çocukken işte atıyorum 10 yaşındayken babam evi
0: onun
1: vermişti.
0: Onun bir zaman aşımı
1: diyor.
0: Süresi yok. Mahkemede hiçbir şey, yani kesin bir hak düşürücü süre söz konusu değil. Sen mahkemede gerçekten bunu sana zarar verdiğini ispat edebileceksen, başkaca delillerin varsa.
1: Yani 10 yıl önce versin, 20 yıl önce versin.
0: Sizin
1: hiç fark
0: etmez. Ama şunu söylemek gerekir. 20 yıl önce devredilmiş olan bir şeyin ne denir onun adına, emtianın veya malın peşine düştüğünde mahkeme şeyi sorar. Yani adam 20 yıl önceden senin zararına hareket etmek
1: için. Neredeydi?
0: Aynen, neredeydi? Hem neredeydi hem de böyle bir şey bekliyor olmak da bence hastalıklı bir düşünce. 20 sene önce devri gerçekleşen bir işlemin iptalini savunmak, benim mirasımı kaçırmak için yaptı diye ve adam 20 sene sonra öldüyse, dediğim gibi bu talep
1: i̇şte
0: muhakkak
1: reddedilecektir. Bazı insanlar yapabiliyor böyle
0: şey. Yapabiliyor ama art niyetli talepler bunlar. Bunlara boyun eğmemek gerekir. Hiçbir şekilde de duygusal sömürüye, aile yaşantısına, kültürel söylemlere, dini söylemlere aldanmamak gerekiyor. Nitekim herkes sosyal hayatında parayla ilgili, özellikle bunu size söyleyen insanların parayla ilişkisine bakın. Parayı ne kadar sevdiğine veya hayatında ne kadar ağzından düşürmediğine bakın. Niyetini daha iyi anlamış olacaksınız. Hakkaniyetli olmak en doğrusudur. Hukukta verilen karar doğru olmuyor. Her karar doğru olmayabiliyor. Önemli olan kendi mahkemelerinizde, vicdanınızda kurduğunuz mahkemelerde verdiğiniz kararlardır diyerek son sözümü de söylemiş olayım. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum Merve Hanım yayın için. Dediğim gibi yarım kaldığının farkındayım. Evet. İnşallah daha müsait bir zamanımızda başka bir yayında ele alırız. Bizi izleyenlere de tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kayseri ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Ozan Bülbül bize miras hukukundan bahsetti. Çok önemli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: adalet terazisi sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
9: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
10: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
9: Haftanın özeti.
10: 30 Haziran Salı, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
11: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
10: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
9: Haftanın özeti.
10: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
9: Haftanın özeti.
10: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karagot aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
9: Haftanın özeti.
10: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
12: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
13: Teşekkür ederim.
12: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
13: Hayırlı olsun.
10: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
14: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
15: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl piyasaya çıkmış şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2006 yılına gideceğiz.

12 Ocak 2006. Mehmet Ali Ağaca, 5,5 yıldır hükümlü bulunduğu Kartal H tipi cezaevinden tahliye oldu. Ağaca, askerlik sorunu nedeniyle Maltepe'deki Pendik Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Buradan Tuzla Piyade Okulu'ndaki revire, ardından Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne götürülen Ağaca, daha sonra serbest bırakıldı. 23 Ocak 2006, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağaca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı. 5 Ocak 2006, tarihçi ve yazar Cemal Kutay, İstanbul'da hayatını kaybetti.

10 Şubat 2006. Milliyet gazetesi yazarı Abdi İpekçi'yi öldürmek ve iki ayrı gasp olayı nedeniyle daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağaç'a aynı davada yeni Türk Ceza Kanunu'ndan tekrar yargılandı. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ağaç'ı lehte hükümleri göz önünde alarak 21 yıl 8 ay hapse mahkum etti. 28 Şubat 2006. Avustralya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Nisan 2006 Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağacı hakkındaki iki hükmün ayrı ayrı infaz edilmesine karar verdi. 5 Mayıs 2006, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz hayatını kaybetti.

5 Mayıs 2006 Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini

kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılanmıştır.

7 Haziran 2006 Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında özel belgede sahtecilik suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda da değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. 10 Haziran 2006 13. Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödül Reha Erdem'in 5 Vakit filmine verildi. 5 Eylül 2006 Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

5 Kasım 2006. Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü GATA'da hayata veda etti. 28 Kasım 2006. Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Sezer'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Papa, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardaklıoğlu ile görüştü ve Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Kasım 2006, Papa 16. Benediktus, Ankara'dan İzmir'e gelerek Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayini yönetti. Daha sonra İstanbul'a geçen Papa, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Barat Lemos'la görüştü. Papa 16. Benediktus, geceyi geçirdiği Vatikan Büyükelçiliği İstanbul Temsilciliği'nde Şükran ayini düzenledi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı olimpiyat oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziaul Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989,

0: Her pazar yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyiciler ve Kayseri'de takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşahir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Yeminli Mali Müşahir İsmail Bağcı. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de uğraşıyoruz, İyi. Çalışıyoruz. Devam. Bizim vergiyle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor.
1: Kesinlikle, yani süresiz devam ediyoruz.
2: Tabii. Yani hiçbir şekilde gündemde sürekli bir yoğunluk oluyor. Sürekli tebliğler oluyor. Sürekli hani bir kamu idaresi tarafından yapılan düzenlemelere biz de takip ediyoruz. O yüzden de gündeme sıcak kalmak durumundayız. Tabii.
1: Evet, bu sıcak gündemde gerçekten 6. ayın 4'ü 2026'da bir resmi gazetede yayınlanan torba yasamız var.
2: Evet.
1: Vergiyle ilgili.
2: Evet.
1: Bu yayınlanan resmi gazetede torba yasa da hayatımıza neler katıyor?
2: Şimdi aslında şöyle, bu Haziran'ın 4'ünde yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan 7582 sayılı bir kanunumuz var. Aslında biz torba yasa diyoruz ama hani birçok vergi kanununu ilgilendiren bir aslında kanun oldu. Şimdi bunun içinde aslında birçok şey barındırıyor. Ama hani temel düzende baktığımızda aslında bu bir ay gibi bir sürede olmak üzere hani çok fazla da konuşuldu zaten. Hani bunun üzerindeki düzenlemeler. Ama hani şu an tebliğlerimizle bu artık nasıl uygulanacağı, ne yapılacağına ilişkin hani hayatımız aslında bir yön çiziyor. Vergisel olarak bir yön çiziyor. Aslında çok önemli düzenlemeler de barındırıyor kendi içinde. Hani bunlardan birisi 6183 sayılı kanunun 48. maddesi, biliyorsunuz. Tecil. Evet. Müessesesi. Bu tecil müessesesinin içerisinde bir düzenleme oldu. Kanunun içerisinde 36 ay ibaresi 72 aya çıkarıldı. Onun dışında teminat uygulamasında hani kanunun lafzının içerisinde 50 bin kelimesi 1 milyona, daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar 10 milyona çıkarıldı. Ayrıca da 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği yayınlandı 6. ayın 16'sında. Bu da ayrıca bir düzenleme içeriyor. Yani bu çok farklı bir hani düzenleme, genel düzenlemenin dışında aynı zamanda özelde bir düzenleme, belli tarihe kadar olan bir süreç için bir düzenleme öngörüyor. Bunun dışında varlık barışı dediğimiz bir husus var. Hani aslında namı diğer, biz varlık barışı olarak biliyoruz ama burada bir Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 19. maddesi eklendi. Bu kanun içerisinde de hani aslında kayıt dışı olan bir para unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç ediniyor. Hani bu konu aslında daha önce de hani gündeme gelmiş bir konu. Yani önceki yıllarda da birkaç kere çıkarılan bir hani kanunun benzer devamı gibi değerlendirebiliriz. Burada yani bu kanunun dışı, yani kanunun bu maddesi dışında, geçici 19 dışındaki benim en önemli yani unsurlardan birisi hani 2026 yılında beklediğimiz, aslında 2026 yılında uygulamasını biz bekliyorduk. Ama 2027 yılında uygulamaya girecek olan sanayi sicil belgesine haiz, evet, üreticiler ile zirai üretim yapan kurumlar, yani kurumlar vergisi mükelleflerine %12,5'luk bir vergi oranı, yani bu faaliyetlerine, üretim faaliyetlerine yönelik kazançlarına uygulanacak %12,5'luk bir vergi oranı hani gündeme geldi. Bunun dışında yani yurt dışından alınan malların aynı şekilde Türkiye'ye hiç girmeden transit şekilde Türkiye dışına tekrar satılması suretiyle elde edilen kazançlara bir indirim mekanizması geldi. Aynı zamanda bu işlere aracılık hizmetlerine de aynı şekilde buna bir indirim mekanizması geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenmek suretiyle. Yani bunun dışında nitelikli hizmet merkezleri diyebiliriz. Buna ilişkin bir düzenlememiz var. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik bir vergi düzenlemesi var. Ya bunun dışında aslında bunu çoğaltabiliriz de bu konuşulduğu için artık çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında özet olarak baktığımızda bunlar.
1: Peki bu kanun 7582 kanunda birçok mükellefimizin, işverenimizin merakla beklediği tecil taksitlendirme olayı var.
2: Evet.
1: Bu kimleri kapsıyor, hangi borçlarını kapsıyor ve nasıl yapılıyor?
2: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
1: Evet.
2: Yani bir vergi yapılandırması değil.
1: Değil.
2: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08.2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi. Şimdi aynı zamanda kanunun genel lafzında 36 ay 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel, ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu: kanunun yayım tarihinden sonraki gün olan, yani 05.06.2026 tarihinden sonraki, yani tarih itibariyle vadesi dolan borçları, vadesi dolan borçları içeren bir uygulama, ama şimdi buna ÖTV, özel tüketim vergisiyle 2026 yılında uygulanan geçici vergi, yani kurumlar vergisinden mahsup edilen geçici vergi bu hususa girmiyor. Bunun dışındaki genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz biz bu hani uygulamaya. Şimdi buradaki durum şu aslında: 05.06.2025 tarihi itibariyle vadesi gelmiş, dolmuş. Ve 16.06.2026 sonrasında da hani tebliğ geldiği için, evet, tahsilat genel tebliği geldiği için 31.08.2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Şimdi buradaki olayın en önemlisi şu: yani uygulanan faiz oranı aslında 39'dan 29'a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirme faizi aslında hani buradaki başvuru ve kabul edilme suretiyle yapılan taksitlendirmede uygulanacak olan oran %29. Yani bu çok önemli bir hani konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir konu da şu: Eylül'ün 2026'sı, Eylül 2026 itibariyle ödeme başlayacak. Yani taksitlendirme yapılsa da Eylül 2026 itibariyle başlayacak. Ya bu aslında süreç şu şekilde: 2026, yani bu tarih itibariyle gerçekten borçları biriken gerçek ve tüzel kişiler için aslında bir anlamda rahatlatma mekanizması olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki olay şu: şimdi başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi başvuru dijital sistemine, yani GİPGOV.tr ya da Dijital Vergi Dairesi ya da E-Devlet, elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bizzat vergi dairesine de yazılı da başvurulabilir. Yani başvuru hakkında bunu söyleyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: vergi dairesine olan tüm borçlar içeriyor. Evet. Yani bir kişi gidip de ben borcumu böleyim, bir kısmı tecil olsun, bir kısmı olmasın gibi bir husus söz konusu değil. Tebliğde bunu net bir şekilde belirtiliyor. Vergi dairesine olan borçlarda da her vergi dairesine olan borcu ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme başvurusunun yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki husus şu: tamam, biz 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, evet, söyleyelim biz. Ama bu nasıl uygulanacak? Yani buradaki taksit sayısının belirleyecek esas ne? Aslında bunu 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Burada aslında taksit sayısını belirleyen 3 hususa değinmiş. Bunlardan birincisi borçlunun zor durum hali. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani ikincisi tecile bağlı alacağın türü. Üçüncü de borçlunun hukuki statüsüne göre bizim tecil taksitlendirme üst sınırımızı belirliyor. Şimdi bu kısım zaten çok önemli. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi şu: borçlunun zor durum hali. Şimdi borçlunun zor durum halini belirleyecek bir objektif kriter nedir? O da likidite oranı. Şimdi likidite oranına dediğimiz unsur da aslında şu: şimdi bilanço ve işletme esasına tabi defterlerde hani bunun için ayrı bir formülasyon belirtmiş. Burada da dönem varlıktan, bilanço usulünden, evet, bahsediyorum. Dönem varlıktan stokları düşüp bunu da kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde aslında bir likidite oranına ulaşıyoruz. Aynı şekilde burada işletme hesabında da kasa, bankalar ve kısa vadeli alacakların toplamının yine kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle bulunuyor. Şimdi burada bulduğumuz oran aslında bize taksitlendirmenin bir üst sınırını verecek. Yani bu da nedir? Şimdi biz bir likidite oranı dedik. Aslında bu likidite oranının aslında genel formülasyonuna baktığımız zaman hani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü. Yani biz stoğu mesela çıktık. Stoğu çıktığımız zaman aslında bizim dönem varlık dediğimiz husus bir yıl içerisinde paraya çevrilebilecek, hızlı paraya çevrilebilecek bir likidite. Ve kısa vadeli borçlarda bir yıl içerisinde yine ödenmesi öngörülen borçlardan bahsettiğimiz için hani burada çıkan oran aslında firmanın ödeme gücünü bir noktada verecektir. Tabii ki. O yüzden de şimdi bu oran eğer 0.50'nin 0.50 ve üzerinde ise burada taksitin üst sınırı 36 ay olacak. 0.50 ile 0.30 arasında ise 48 ay, 0.30 ve altında ise de 72 aylık bir taksit öngörülüyor. Buradaki üst sınırların aslında belirleyen unsurları bunlar. Şimdi yapılandırmanın genel aslında çerçevesinde hani borçlunun zor durum halinin tespiti ve taksit sayısındaki birinci kriteri bu. Vergi dairesinin değerlendirme kriteri. Bunun tamamı da zaten tahsilat genel tebliğinde yazıyor. Diğeri de alacak türüne göre. Burada sadece alacak türünde bir husus belirtmiş. Burada da katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu ayrı tutmuş. Yani bunlar diyor, bunlara ilişkin borçlar ve bunların devamı olan vergi ziya, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borçları da aslında taksit sayısındaki üst limiti 12 olarak tutmuş. Kanun koyucu. Burada yani tebliği düzenleyen de aynı şekilde üst sınır 12 ay olarak belirlemiş. Bir de borçlunun hukuki statüsüne göre bir belirleme yapılmış. Bu da nedir? Hani il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve bunlara bağlı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar. Aynı zamanda bunların da sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin de hukuki statüsünü ayırmış ve bunlara ilişkinde tüm kamu borçları için 72 taksiti öngörmüş kanun koyucu. Aslında dediğim gibi hani burada bizim belirlemiş olduğumuz şey şu, biz taksit sayısının üst sınırını aslında belirlemiş oluyor. Bu tebliğdeki bu üç unsurun değerlendirilmesiyle aslında söylenecek birinci nokta bu. Bunun dışında da bir hesaplama var. Tabii. Bu hesaplama da şu. Aslında vade tarihinden, yani bizim normalde bir vade tarihimiz var. Geçmiş dönem diyelim ki firmanın 2023 yılının Ocak ayında vadesi olan bir kamu borcu var ama şu ana kadar hiç ödenmemiş. Burada da tecil talep tarihine kadar bir hesaplama yapılıyor. Gecikme zammıyla birlikte değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra toplam borç belirleniyor. Toplam borç belirlendikten sonra da bu konuda eğer tecili kabul edilenler ve taksite ayarlanan buna göre ödeme planı çıkartılıyor. Aslında temel mantığı bunun üstüne kurulu. Sadece burada dediğim gibi toplam borç belirlendikten sonra tecil talep tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı 39 değil de artık 29 oluyor. Hı hı. Ve taksit sayıları da buna göre genişliyor. Yani aslında firmalara bir anlamda şu borcunu genele yayma ve aslında biraz daha finansal durumunu rahatlatmayı aslında öngörüyor. Sistem bunun üstüne biraz daha kurulu olduğunu görüyoruz biz. Diğer bir husus da şu, teminat uygulaması. Şimdi teminat uygulamasında dediğim gibi 10 milyon sınırı dediğimiz şey ne? Bunu biraz açmak gerekiyor aslında. Şimdi firmaların 10 milyon TL ve üstü, 10 milyon TL ve altı borçlarında tecil talebinde herhangi bir teminat aranmayacak.
3: Aranmıyor.
2: Ama 10 milyon TL'nin üstünde bir borç varsa burada da şu 6183.48. maddesinin söylediği husus şu, 10 milyon TL'nin üzerinde olan kısımda üzerine sirayet eden kısmın yarısı kadar da teminat verilmesi gerekiyor. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken husus bana çok geliyor bu soru. Örnek veriyorum, vergi dairesi daha önce alacağın teminat altına alabilmek için bir haciz uygulaması yapmış. Diyelim ki bir araca bir haciz koymuş ama haciz dediğim hani herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece hacizde alacak garanti altına alacak.
1: Bir notere gittiğimizde notere satış verecek durumunda o aracı
2: satamıyor. Aynen öyle. Şimdi bunu mesela başvuruyu yapıp reddolu olduğu zaman bunu, ya bizim teminatımız da vardı aslında, hayır bu teminat o teminat değil. Bu daha önce alacağın garanti altına alınması için koyulmuş bir haciz. Hani teminatın aslında bizzat verilmesi gerekiyor. Yani bu aslında hani bir yorum mu, aslında bir yorum ama normalde kanun mantalitesine göre teminat rızaen verilmesi gereken bir husus. Hani burada onu dikkat etmemiz gerekir. Hani buradaki durumda. O yüzden de 10 milyon TL üzerinde bir borç varsa bu 10 milyon TL'yi geçtikten sonraki kısmı, yani 10 milyonun üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat verilmek durumunda. Zorunluluk bu. Ya bu kanun koyucunun koyduğu bir zorunluluk. Teminat uygulaması. Onun dışında şimdi bu hususları konuştuktan sonra aslında bizim söyleyeceğimiz husus da şu. Burada biz bunları sağladık. Likidite oranlarını zaten biz biliyoruz ama zaten bu hesaplanacak. Teminatı verdik. Bundan sonraki aşama değerlendirmesi 20 sıranoğlu tahsilat genel tebliğine göre tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürü tarafından tebliğde yer alan hususlar açıklamalara göre sonuçlandırılacak. Yani buradaki aslında taksit sayısının üst sınır olduğunu ondan dolayı söyleyebiliyoruz biz. Bunun dışında biz bu üst sınırlarla birlikte biz taksit sayısını daha az isteyebiliriz. Bunlar üst sınır. Hani burada illaki 72 ay istenecek, 36 ay ya da 48 ay istenecek diye bir şey yok. Bunun altında bir taksit sayısı da talep edilebilir vergi dairesi tarafından. Aslında bu durumun genel çerçevesi bu. Yani tecil taksitlendirmenin genel çerçevesinin aslında uygulama biçimi bu.
1: İşte mükellefim en çok işte ya biz tamam 36 veya 72 olacak da neye göre belirlediniz? Rasyona şeyleri, rakamları söylediniz. İşte vergi dairesi 31.3'e göre bilanço istiyor bizlerden. Sisteme yüklemek gerekiyor.
2: Evet.
1: İşte bilanço üstüne defter tutanlar, işte küçük işte işletme defterine göre defteri tutanlar için işletme hesap özeti istiyorlar. Evet. Yani 31.3'teki bizim işletme hesap özetimiz neyse, işte 31.3'teki bilançomuz neyse o değerlere göre bizim taksit sayımız belirleniyor.
2: Aynen, aslında hani bu öngörülebilir. Yani üst sınırın ne olduğu öngörülebilir. Yani burada sadece şunu anlamak gerekiyor. Yani vergi dairesi neye göre taksit yaptı? Üst sınırı neye göre belirledi kısmındaki aslında objektif kriter tebliğde yer alıyor. Yer aldığı için de bizim aslında dikkat etmemiz gereken, yani özellikle mükellefleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda aslında bizim ya benimki kabul edilmiyor, benimki bu olmuyor gibi durumlara ilişkin aslında örnek veriyorum, diyorum ya haciz konusu mesela. Evet. Haciz konusuna ilişkin hani bunun bir teminat olmadığı, tekrar teminat verilmesi, bu başvurunun aslında bir başvurunun şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ama hani 0.50 ve üzerinde, yani üst sınırın 36 ay olduğunu bilmek, 0.30'un altında da 72 ay, arasında da aslında üst sınırının 48 ay olduğunu aslında bizim de biraz da anlatmamız gerekiyor. Zaten aslında bu yayında da biz bunu söylemiş olalım.
1: Kesinlikle. Bir de en çok sorulardan işte İsmail Bey, ya borcumu tecil yaptırdım, taksitlendirdim, işte ihaleye gireceğim veya aracımı muayeneye götüreceğim, borcu yoktur alabilir miyim? Veya işte aracımı götürürken borcu vardır gözükebilir mi?
2: Şimdi buradaki durum aslında şu, tebliğde buna ilişkin düzenlemeyi de yapılmış. Şimdi biz aslında namı diğer borcu yoktur kağıdı.
1: Evet.
2: Borcu yoktur belgesi. Hani bildiğimiz şey bu. Aslında borç durumu gösterir bir belgedir bu. Burada tebliğde bu da açıklanıyor. Tebliğdeki açıklamanın en büyük özelliği de şu. Şimdi borç durumunu gösterir belgede eğer biz tecil edilmiş borcun %10'unu ödemişsek, %10'unu ödenmiş olması halinde en az %10'unu, o durumda aslında borç durumu gösterir belgede tecile ilişkin herhangi bir veri yer almayacak. %10'un altında ise borç tutarı ile ödenen tutar arasındaki fark o belgede görünecek. Yani şöyle söyleyeyim size, tecili yaptık biz. Tecili yaptığımız için henüz %10'a daha ulaşmadık. O yüzden herhangi bir borç belgesinde bu tecil verileri hani muaccel olmadığı halde, yani vadesi geçmediği halde bu borcun olduğu borcu yoktur belgesinde, yani borcu yoktur demeyin de borç durum belgesinde, evet, yer alacak. Ama %10'un üstüne ödemeye ulaştığında ondan sonraki aşamada istenen belgenin içerisinde bu olmayacak. Hani bunu zaten ağırlıklı olarak firmalar Şundan dolayı isterler, ihaledir ya da üçüncü tarafın kendisini riskli görmesi gibi unsurlar aslında için mükellef açısından psikolojik bir önemi var bunun. Yani bunun dışında aslında söz konusu borç ödendikten sonra bu borcun aslında bir önemi yok. Yani bu borç zaten tecillenmiş, taksitlendirilmiş. Yani zaten ihlal durumu söz konusu olursa buna ilişkin zaten uygulama çok farklı olacak. Ama hani psikolojik anlamda %10 eşiği geçildiği anda borç durumuna ilişkin bir belge sorgulamasında bu görünmeyecektir.
1: Bir de işte başvuru en son 31 Ağustos olacak. Uzatmazlar ise dediğiniz gibi ilk taksitte Eylül ayında ödenecek. Dedik ki işte Eylül ayında ilk taksiti yatıramadık.
2: Evet.
1: Tecilimiz bozulacak mı?
2: Burada ya tebliğ aslında yani tecil bu tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bu 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğ aslında çok güzel geniş bir düzenleme yapmış. Yani bütün unsurlarıyla değerlendirmiş konuyu aslında. Şimdi orada da buna da değinmiş. Burada aslında hani başlangıç şu. Yani lafsi olarak başlangıç evet. Taksitin ödenmesi, ödenmemesi süresinde ihlal sebebidir. Yalnız orada şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki hani bir takvim yılı içerisinde iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde aslında bu bir ihlal sayılmaz diyor. Yalnız buraya yine bir şart koşuyor. Bu şartta ne? Söz konusu ödenmeyen taksit bir sonraki taksitin süresi içerisinde yine hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmek kaydıyla. Şimdi diyelim ki biz bir taksiti ödemedik. Bu taksiti ödemedikten sonra ikinci taksitin süresi içerisinde ödediğimizde bu bir ihlal sayılmıyor. Aynı yıl içerisinde bu tekrarladı, tekrar ihlal sayılmıyor. Yalnız aynı yıl içerisinde bu ihlal üçüncü olursa bu sayılıyor. Yani bu bir ihlal sebebi artık takibe, tekrar muaccel, toplam borcun muaccel hale dönüşmesi, alınabilir hale dönüşmesi tekrar yol açıyor. Ancak şimdi oradaki lafızdan şu da çıkıyor. Bir takvim yılında iki tane ihlalle ilişkin tecil taksitlendirmeyi bozmuyor ama biz bir tanesi tecil taksitlendirmeyi geciktirdik ama ertesi taksit süresi içerisinde bunu yine ödemezsek aslında yine bozuluyor. Evet. Yani buradaki aslında kritik nokta bu. Benim iki tane hakkım var. O iki tane hakkımı ama bir sonraki dönem siz ödemediniz. Hani burada aslında bu iki hak aslında bir hakka düşmüş oluyor. Yani tekrardan buna dönüşmüş oluyor. Hani buradaki önemli olan durum şu. Hani benim söyleyebileceğim de şu. Herhangi bir şekilde ödeme zorluğu varsa dahi bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. Yoksa tecil bozulur. Onun dışında böyle bu şekilde bir takvim yılının içerisinde de iki kere de bu konuda mükelleflerin bunu hak demeyeyim. Bu konudaki yapacağı ihlal bozulmaya neden olmayacak. Tekrar uyarıyorum. Bir sonraki taksitin ödeme süresi içerisinde ödenmesi kaydıyla. Aynen öyle. Bunun dışında tekrar hani söyleyebileceğimiz mevcut daha önceki borçlarda tecil edilen borçlar ne olacak kısmı. Hani onu da söyleyeyim çünkü arada az önce söylemeyi unuttum ben bunu. Şimdi böyle bir durumda da yine tecil başvurusunda bulunabiliyor. Burada da faiz güncellemesi yapılıyor. Mevcut tecil başvuruları ise şu anda diyelim ki bu kanun yayınlanmadan önce bir tecil başvurumuz var. Bu tecil başvurumuza ilişkinde biz tekrar başvuru suretiyle bu kısımdan yani 31.08.2026 tarihine kadar uygulanacak tecil işlemine ilişkin başvurumuzu yapıp değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Tabii. Durum aslında bundan ibaret. Yani tecili biraz tecil taksitlendirmeyi biz ne kadar detaylandırırsak aslında konu o kadar dağılıyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu dar çerçevede ne kadar anlatırsak aslında o kadar kolay anlaşılır hale geliyor. Yoksa 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğini alıp okuduğumuz zaman hani bu yani biz mükelleflere bu tebliği okuyun. Bu tebliğe göre de hareket edin dersek şimdi bu tebliğ kazuistik çok ayrıntılı bir tebliğ. Yani bu ayrıntılı tebliğin içerisinden hani mükellefin kendi hususuna ilişkin bulma şansı zaten yok. Çünkü hani kan okumak ya da tebliğ okumak konusu ayrı bir hani uzmanlık gerektiren bir durum. Ha okunsa anlaşılır mı? Anlaşılır ama çok ciddi de kafa yormak gerekiyor. Şimdi o yüzden de biz ne kadar konuyu darlaştırıp anlaşılabilir hale getirirsek, anlaşılan kısmıyla ilgili hani mükellefler vergi dairesine başvurusunu da doğru yapar. Yani burada bir de vergi dairesini de suçlamaz en azından. Çünkü şimdi mükellef gerekli başvuru şartlarıyla gerekli sistemini doğru yapmadığı zaman hani karşı tarafın reddiyatını benimkini yapmadılar şeklinde demesi de doğru değil. Hani o yüzden de buradaki biz şekil şartlarını, başvuru yöntemlerini doğru bir şekilde izah edelim. Bu izahın sonucunda da mükellefler başvurularını buna göre yapsınlar. Yani özellikle 10 milyon üstü kısımda teminatın nasıl verileceği, bu teminatı verildikten sonra işte 31.03.2023 26 tarihli bilançodan tecil taksitlerin üst sınırı. Yani birisi der bana 72 taksit ver, evet. Bana 36 verdiler ama. Hani bu haksızlık. Hani böyle bir şey yok.
1: Hani çünkü bu bir yapılandırma değil.
2: Ya yapılandırma değil ve şekil şartlarına tabi. Yani buradaki belirlenen taksitleri aslında tahsilat genel tebliği zaten bu konuda sıralamış. Yani 36 üst sınırında, 72 üst sınırında, 48 üst sınırında belirtmiş. Örnek veriyorum, katma değer vergisi borcu, mükellefin katma değer vergisi borcu varken, şimdi şöyle diyelim, mükellefin bir örnek verelim, hatta tebliğde bu örneğin aynısı var. Mükellefin diyelim ki gelir vergisi bir borcu var. Bu vadesi geçmiş bu tarih itibariyle, yani bu tecil taksitlendirmeye uygun bir diyelim ki 1 milyon borcu var. Ama 500 bin TL'de katma değer vergisi borcu var. Şimdi 1 milyon TL'sine bu likidite oranlarına göre aslında 0.30'un altında bu 1 milyon TL tecil taksitiyle 72 ay olarak kabul edilmiş, 72 eşit taksitlerle ödenmesi kabul edilmiş. Ama katma değer vergisinde bir bakmış ki 12 taksit. Hani böyle olur mu? Böyle olur çünkü katma değer vergisi ve banka sigorta muameleleri vergilerinde üst sınır 12. Yani üst sınır 12 olduğu için sadece burada hukuki statüsüne göre belirlenen kurumlarınki farklılaştırılmış. Bunun dışındakinde bir farklılaştırma yok. O yüzden de hani mükellefler belirlerken borç türüne ve borç, yani şu andaki ödeme zorluğunun matematiksel sisteme göre çıkmış haline göre tecil taksitlendirme belirlenecek. Evet.
1: Üstad, siz hep vergi borçları dediniz. Ben de katkıda bulunurum. İşte işverenlerimizde SGK borçları oluyor. İşte Bağkur borçları da oluyor. SGK ve Bağkur borçları da bu kapsamda. Mükelleflerimize, işverenlerimize SGK'ya borçları varsa, Bağkur'a borçları varsa bu şekilde gidip SGK merkez müdürlüklerine gidip başvuruda bulunabilirler. İşte tecil
2: talebinde bulunabilirler. Ya orada şöyle bir ayrım var. Yani oradaki aslında bir lafside bir ya benim kafamda bir soru işareti var. O da şöyle. Tebliğde direkt başlangıç şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi idarelerine ödenebilen borçlar olarak geçiyor. Hani burada sadece ÖTV'yi ve burada ÖTV ayrılmış ve 2026 yılına ilişkin geçici vergi ayrılmış. Onun dışında ayrılan bir şey yok. Sadece orada kamu borçları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenebilen. Aynen öyle. Evet. Durum bundan ibaret.
1: Bir de işte 7500 kanunda varlık barışı gerçekten birçok kişiyi kapsayacak bir şekilde olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız.
2: Evet, evet.
1: Bu varlık barışının özeti nedir acaba?
2: Aslında şöyle, 04.06.2026 tarihli resmi gazete, az önce bahsettiğimiz 7582 sayılı kanunun içerisine, kanun 10. maddesiyle kurumlar vergisi kanununa geçici 19. madde eklendi. Şimdi aslında kanun yayım tarihiyle yürürlüğe girdi. Yani bu şu anda yürürlükte. Yalnız şöyle bir durum var. Buna ilişkin ilgili tebliğ yayınlanmadı. Şimdi tebliğ yayınlanmadı ama şöyle de bir durum var. Bu tebliğin taslağı da kamuoyuna sunuldu. Şu an Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminden herkes indirip hani bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, daha doğrusu nasıl uygulanacağı da değişebilir. Çünkü taslak
1: tabii ki.
2: Tebliğ taslak olduğu için, hatta tebliğ yayınlandıktan sonra buna ilişkin zaten ayrıca bir programda yapabiliriz yani. Hani bunu detaylandırabiliriz. Mutlaka. Ama söz konusu varlık barışı burada aslında iki durumu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, ya burada aslında amaç şu. Hani bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanacak zaten. Bu tebliğde bunun uygulama esasları belirtilecek. Şu anda taslak halde duruyor. Ama hani biz kanundan yola çıkarak, kanunun lafzından yola çıkarak aslında kanun gayet belirleyici. Kanun bunu hani çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve nasıl yapılacağının unsurunu tek tek ortaya koymuş. Bunlardan aslında birincisi şu, gerçek ve tüzel kişiler, yani gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Hani bunların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimde bulunulması. Bir diğeri de yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir bildirim suretiyle aslında ekonomiye ve sisteme katılmasından ibaret. Yani bunu bir hani sisteme katma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. Yani burada ölü bir likiditenin sisteme aslında dahil olması ve kayıtlara yer alması. Tabii ki buna ilişkin şartlar da ortada. Bu kanunun aslında önemli özelliği 31.07.2027 tarihine kadar aslında bu bildirimde bulunabiliyoruz. Yani böyle bir bildirim zaten söz konusu. Yani bu bildirimi, yani bu kanunun süresi uzar mı kısmında hani 31.07.2027, yani bu kanun koyucunun koymuş olduğu
1: daha
2: tarih.
1: Daha bir yılımız var.
2: Aynen öyle. Aslında daha bir yılın da üzerinde. Ha, bu süre içerisinde söz konusu bildirim yapılabilir. Burada dediğim gibi tebliğ taslağı yayınlandı. Bu ben tebliğ taslağını defaten okudum. Hani okuduğumdan yola çıkarak zaten hani evet, biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi aslında kanun lafzında şu. Diyor ki bu varlıklar diyor. Bu varlıklar, söz konusu varlıklar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Şimdi banka veya aracı kurumlar da söz konusu bildirim yapıldıktan sonra bir vergi kesintisi yapar. Vergi kesintisi yaptıktan sonra bildirim tarihini takip eden 15'ine kadar, ayın 15'ine kadar söz konusu tutarı sorumlu sıfatıyla beyan eder. Ama bunu banka ve aracı kurum yapıyor. Burada mükelleflerin ya da kişilerin yapacağı bir işlem yok. Kişiler sadece bildirim yapabiliyor. Bankalar bunu sorumlu sıfatıyla beyan edip vergi dairesine öderler. Bu bildirimde de mükelleflerin aslında ödevi şu. Buradaki durumda mükellefler bunu defter kayıtlarına alacaklar. Bilanço esasına tabi olan mükellefler pasifte bir fon hesabı oluşturacak. Pasifte bir fon hesabı oluşturduktan sonra bu pasifteki fon hesabı sermaye ilave dışında, bakın sermaye ilave dışında bildirim tarihinden 2 yıl geçmedikçe herhangi bir şekilde işletmeden çekilemeyecek. Yani bu fon hesabı orada sabit kalacak. Yoksa yine söz konusu bildirim bozuluyor. Buradaki önemli olan şey bu. Ha, 2 yıl geçtikten sonra bu işletmeden çekilebilir. Bu fon hesabı, yani çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Burada da %5'lik kısımla ilgili aslında. %5 demeyin de daha doğrusu bu tutarın üzerinde ne kadar bir vergi kesintisi yapılacak? Hani burası da kanun koyucu zaten bu hususu belirtmiş. Burada %5'ten başlıyor. Burada da diyor ki söz konusu bildirimi yaptınız. Bildirimi yaptıktan sonra bu para banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesaplarına yatırıldıktan sonra eğer bunu siz vadeli hesaplar, iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonlarında eğer 5 yıl süreyle duracağını taahhüt ederseniz ben %0 hiç vergi almam diyor. Eğer bunu diyor 4 yıl yaparsanız %1, 3 yıl yaparsanız %2, 4 yıl 3 yıl yaparsanız %2, 2 yıl yaparsanız %3, 1 yılda da %4 vergi kesintisi yaparım. Ama böyle bir taahhütünüz yoksa da %5 vergi kesintisine tabi tutulur. Aslında hani burada da kademeli şekilde, evet, bir aslında bu paranın da bir noktada kullanılma şekillerinde vergi oranları kullanılma şekline göre de belirtiliyor. Burada bir taahhüt aranıyor. Bu taahhüte göre de bildirim yaparken bu taahhüte göre de vergi oranı belirtiliyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz başka kısım da şu. Şimdi burada biz bu vergiyi ödedik. Bilanço hesabımızda bunu kayıtlarımıza aldık. Ödenen vergi hiçbir şekilde gider yazılamaz. Aynı zamanda biz bu varlığı koyduk. Diyelim ki biz bir döviz koyduk. Dövizi de satarken zarar ettik. Yani bir kambiyo zararı oluştu. Bu kambiyo, buna ilişkin, varlık barışına ilişkin elde edilen zarar da kanuna kabul edilmeyen gider. Yani gider olarak kabul edilmeyecek. Buradaki aslında en önemli husus da şu. Bu bildirim tarihi öncesinde herhangi bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonunun bir takdir komisyonuna bir sevk işlemi yapılmamışsa buna ilişkin bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağını. Ya aslında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki getir parayı, ben vergiyi keseyim. Herhangi bir şekilde vergi incelemen ya da takdir komisyonuna sevk işlemin yoksa buna ilişkin daha sonra oluşacak bir vergi incelemesi ya da sevk işleminde ben buna ilişkin vergiyi de herhangi bir şekilde almayacağım. Aslında hani genel itibariyle şey bu. Hani uygulama bu şekilde ama bu uygulamanın şöyle bir tarafı var. Hani bu uygulamada nasıl olacağı kısmı dediğim gibi tebliğ yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak ama diyelim ki biz bir vergi incelemesine girdik. Daha sonra bildirim tarihi itibariyle bir vergi incelemesine girdik. Bu vergi incelemesine girdiğimizde de aslında bizim bir varlık barışı bildirimimiz var. Diyelim ki bir 10 milyon evet. Varlık barışı bildirimimiz var. Ve müfettiş yapılan incelemede bir matrah farkı buldu. Ve matrah farkını da kayıt dışılıktan buldu. Ve toplam tutarında diyelim ki 5 milyon TL. Şimdi buradaki durum şu. Bu tutanak aşamasında kişi bunun varlık barışında varlık barışına ilişkin bir kazanç olduğunu belirtir. Vergi inceleme elemanı da söz konusu hususu araştırır ve buna ilişkin olduğunu görürse tarhiyat yapamaz. Ama başka bir nedenden olduğunu vergi müfettişi buna ilişkin olmadığını hani belirlerse buna ilişkin bir tarhiyat mekanizması ortaya çıkabilir. Bu noktada da bunun ispatı nasıl yapılabilir? Aslında soru işareti bu. Yani bir kayıt dışılık söz konusu ve bu kayıt dışılığa ilişkinde bir vergi tarihatı yapılacak ama bir varlık barışı da var. Burada dediğim gibi taslak tebliğinden gidiyorum. Taslak tebliğdeki genel çerçeveden gidiyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz biz. Mükellefin matrah farkı var ama matrah farkının bir kısmı yanlış amortisman ayırması, istisnanın yanlış uygulanması, giderin fazla yazılması, maliyetin yanlış hesaplanıp daha yüksek hesaplanması, buna ilişkin zaten bu varlık barışının söz konusu hususu değil, aynı bu uygulamanın yanlış olmasına, yani söz konusu kişinin kayıt dışılığı nedeni, yani matrah farkının nedeni kayıt dışı satış değil, tam tersi söz konusu kayıtlı giderlerindeki yanlış uygulamadan kaynaklı olduğu için bu varlık barışından etkilenmeyecek. Ama diyelim ki kayıt dışı satış var. Şimdi kayıt dışı satış kısmında da bu tespit edildiği zaman bunu varlık barışıyla ilişkilendirilebilir. Ama dediğim gibi burada vergi inceleme elemanının bunu tespit de etmesi gerekiyor. Evet. Bu iddianın aynı zamanda tespit olması gerekiyor. Bu konuda da işte bunun nasıl tespit olacağı kısmı da aslında bir noktada muallak ve subjektif unsuru barındırıyor. Evet. O yüzden de hani şimdi tebliğ taslak olduğu için bunun üstünde aslında hani biz şu an yorum yapıyoruz ama hani biraz daha detaylandırılsa aslında bu konu daha iyi anlaşılabilir hale geleceğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle yani dediğiniz gibi de tebliğ taslak halinde belki tebliğ değerlerde değişiklik olabilir. Bunlar işte tebliğ yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Aslında durum biraz bundan ibaret. Dediğim gibi varlık barışı konusu, ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi varlık barışı ile ilgili aslında yorumlarda da yanlışlık var. Yani burada şu var. Yani kayıt dışı bir likitin milli ekonomiye kazandırılması amaç ediliyor da herkes diyor ki ya aslında hani suç unsuru olan unsurlar da aslında ekonomiye giriyor. Hayır böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi kanunun bu bahsettiğimiz geçici 19. madde yani 7582 sayılı kanun bunu vergiyle ilgili konuşuyor ama diğer kanundaki mevzuatları istisna tutuyor. Yani burada eğer bir suç varsa buna ilişkin tahkikat yapılmasına engel değil. Yani burada en önemli husus bu. Yani herhangi bir suç geliri ekonomiye kazandırılırken hani suçlu olanın suçu kar kalmayacak. Yani doğru. Neden biz vergisel olarak bakıyoruz burada? Evet. Vergisel olarak bakıyoruz ama kanun buna istisna getirmiş. Hani diğer dediğimiz diğer kanunlardaki unsurlar bunun dışında. Yani burada her türlü tahkikat yapılabilir, masak incelemesi yapılabilir. Yani buna ilişkin ama bu kayıt dışılıkla ilgili bir ilişkilendirildiği zaman vergi tahriyatı yapılmayacak. Çünkü hani burada %5'lik vergiyle aslında hani milli ekonomiye bir para, milli ekonomiye kazandırma ve bir aslında bir barış gibi değerlendireceğiz. Evet. Barış eli gibi değerlendireceğiz ama barış eli derken burada suçu olmayan barış eli.
1: Evet.
2: Yani konusu suçsa zaten bunun ayrıca tahkikatı 7582 sayılı kanun engellemiyor. Yani o yüzden buradaki yanlış anlaşılmanın da aslında önüne geçilmesi gerekiyor. Mutlaka. Ya geçmiş kanunlarda da aslında bu bir noktada vardı. Böyle. Evet.
1: Tabii. Zamanımızın sonuna doğru geliyor İsmail Bey. Bir de işte hep merak edilen işte ihracatçıya indirimli konular vesaire uygulanıyor. İmalatçıya uygulanıyordu. Bu 7582 sayılı kanunda değişiklikler oldu. Evet. Hatta komisyon da dahi değişti.
2: Evet, evet, evet, evet.
1: Kurumlar
2: evet.
1: Verisi kimler için düştü?
2: Ya şimdi şu, o kısım şöyle, ya çok fazla değişiklik oldu. Evet. Şimdi bu konu 2026 dendi. 2026 sonrası tekrar komisyonda değişildi. Değiştikten sonraki kanun uygulaması farklılaştı. Sonuç olarak bize bir artık kanun metni yayınlandı ve bu kesin. Şimdi burada aslında hani yani fikrimce bu çok önemli bir uygulama. Hatta şöyle ekonomiye gerçekten can suyu katacak bir uygulama diyebilirim ben. Neden diyeceksiniz? Burada sanayi sicil, şimdi şöyle ben aslında kanun sistematiğini size söyleyeyim. Bu kurumlar vergisi kanunun 32. maddenin 8. fıkrasını değiştirdi. 7582 sayılı kanun. Burada da şu dendi. Sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim faaliyetini iştigal eden kurumların, yani kurumlar vergisi mükelleflerin üretim faaliyetleri ile zirai üretim faaliyeti yapanların bu üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak vergi oranı 2027 yılından itibaren olan kazançlara %12,5 uygulanacak. Şimdi bu bizim aslında beklediğimiz 2026 idi. Hani 2026 olsa doğru. Biraz daha hani rahatlar mıydı? Çünkü üreticiler sonuçta hani işin içerisinde ciddi anlamda bir üretim var. Üretim olduğu için de hani buradaki üreticilerin vergi yükünün aslında biraz daha istihdama kayması, üretim faaliyetinin daha etkilenmesi ya da şöyle düşünelim. Hani bizim yabancı para dediğimiz, yabancı yatırım dediğimiz, dışarıdan gelecek yatırım dediğimiz şeyin para piyasalarından çok belki üretim sektörüne daha fazla kayacağı. Yani üretim sektörünün artık Türkiye'de biraz daha gelişmesinin önünü açabileceği bir uygulama olduğu için çok değerli bir uygulama bu. Ama hani burada adalete hani şöyle söyleyeyim size %12,5'luk vergi neden diğerlerine uygulanmıyor kısmını, hani o kısım dediğim gibi herkesin bir beklentisi var. Ya yani örnek veriyorum, hizmet sektöründe olanlara bu uygulanmayacak, %25'le devam. Tabii. Onun dışında hani işte doğrudan al sat yapan mükellefler. Ya bunun gibi mükelleflere bu uygulanmayacak. Ha, onların da beklentisi var mı bu konuda? Beklentisi var. Karşılanabilir mi? Yani karşılanabilir. Hani biz aslında bekliyoruz bu tip vergi uygulamalarıyla aslında hani biraz daha canlanmanın, yani istihdamın daha hani sürdürülebilir olması. Hani bunun normalde önünün açabileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi burada üretim faaliyetinin olması, ya özellikle biz belki biraz daha dar bakıyor olabiliriz. Bizim Kayseri'de şu anda organize sanayide zaten üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellef çok fazla. Hani bunların biz şu anki likidite durumlarını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz belki değerli görüyoruz. Hani bu mükellefleri bir noktada rahatlatacak. Bu noktada da üretim faaliyetlerinde hani küskünlük diye bir şey olmayacak. Hani üretime biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Yani üretimin arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu, o yüzden de ben çok değerli buluyorum. %12,5'luk vergi oranı üretici, şu da bir gerçek. Üretici %12,5'luk vergi ama bunu bir de ihraç ederse ayrıca bir vergi indirimi uygulanmayacak tabii ki. Yani bunu, mutlaka, buna kanun izin vermiyor. Evet. Ama dediğim gibi bu çok ciddi ve özel bir düzenleme. Hani bunun gibi düzenlemeler reel piyasayı, üretim piyasasını, mükellefleri rahatlatır. Hani diğer sektörlere ilişkinde bir beklenti varsa da hani umarım bu beklentiler karşılanır.
1: Mutlaka vardır. Hem vergi oranlarında olsun, hem KDV oranlarında olsun mutlaka bir beklentiler var. Gerçekten düşüncede nasıl uyguluyoruz? O da farklı soru işaretleri var tabii, evet, ki.
2: Ya orada şöyle, sadece bizim dikkat etmemiz gereken husus aslında şu. Şimdi üretim faaliyetine bu geldi. Dediğim gibi tebliğsi şu anda taslak halinde. Zaten 2027 yılına kadar zaman var ama hani mükelleflerin bunu doğru da hesaplaması gerekiyor. Yani hesapların üretim faaliyetleri ve üretim dışı faaliyetlerinin aslında bir noktada ayrı tutulması, hani bunun denetiminin kendi içinde yapılması ve bu kazanç tespitinin doğru yapılması aslında mükellefler için çok büyük bir önem arz edecek. Çünkü şimdi %12,5'luk genel oranı, yani %12,5'u bütün faaliyetlerine uyguladığı zaman aslında bu üretim faaliyetinden elde edilmeyen kazançları da kapsadığı için eleştiri konusu olabilir. Evet. Hani burada mükellefler sadece üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını tespit etmesi adına hani biraz daha kayıtların nizami ve düzenli hale getirmesini zorunlu kılıyor.
1: Mutlaka. Hem burada bir sanayi sicil belgelerinin önemi ortaya çıktı.
2: Evet.
1: Üretim firmalarımızın sanayi sicile kayıtları yoksa bir an önce yaptırmaları da gerekiyor.
2: Evet, evet, aynen öyle.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa İsmail, onları da
2: ben
1: alalım.
2: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Kesinlikle. Ya ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aslında hani söz konusu tecil taksitlendirme, varlık barışı ya da üretim faaliyetine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması hususunun aslında genel çerçevesini çizdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'de takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Dijital Manşet.
3: Nöbetçi Eczaneler.
6: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Adı Nereden Geliyor?
3: Radyo Radar'da Adı Nereden Geliyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Merve Sersoy. Bugün başımızı biraz yukarı kaldırıyoruz. Tam 3917 metreye. Kayseri'nin gökyüzüne uzanan görkemli simgesi, sönmüş bir dev ama yaşayan bir efsane olan Erciyes Dağı'nın gizemli dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız bu sönmüş stratovolkandaki binlerce yıllık isim yolculuğumuz başlıyor. Peki bu devasa kütleye neden Erciyes diyoruz? Aslında bu ismin kökeni bembeyaz bir gerçeğe dayanıyor. Eski Yunanca'da kullanılan Argios kelimesi dağın antik ismi. Argos kökünden türeyen bu kelime tam olarak parlak veya beyaz anlamına geliyor. Yani antik çağlardan beri insanlar zirvesinde kar ve buzun hiç eksik olmadığı bu dağa bakıp ona parlayan dağ demişler. Ama hikaye burada bitmiyor. Tarihin derinliklerine, Hititlere kadar indiğimizde karşımıza Harkasos çıkıyor. Anlamı yine aynı, beyaz dağ. Asur tabletlerinde ise ona bir tanrı gibi hürmet edilmiş, aşka şipa denilmiş. Görüyor musunuz? Çağlar değişmiş, diller değişmiş ama Erciyes'in o bembeyaz kutsallığı hafızalardan hiç silinmemiş. Dinleyicilerimiz belki şaşıracaksınız ama bugün dünya markası olan Kapadokya'nın asıl mimari aslında Erciyes. Milyonlarca yıl önce Erciyes ve komşusu Hasan Dağ o kadar büyük bir öfkeyle patlamış ki püskürdüğü lav ve tüfler tüm bölgeyi kaplamış. Bugün hayranlıkla izlediğimiz o peri bacaları Erciyes'in milyonlarca yıl önce attığı o imzadan başka bir şey değil. Hatta ilginç bir bilgi daha. Roma dönemi sikkelerinde Erciyes'in zirvesinden dumanlar yükselirken betimlendiğini görüyoruz. Bu da bizi bu devin sanılandan çok daha yakın bir tarihte, M.Ö. 250'li yıllarda bile hala hayatta olduğunu fısıldıyor. Bugün ise Erciyes o hırçın volkanik geçmişini bir kenara bıraktı ve kış turizminin kalbi haline geldi. 100 kilometreyi aşan pistleri ve modern tesisleriyle artık sadece Kayseri'nin değil dünyanın göz bebeği. Dağcıların tutkusu, kayakçıların heyecanı, hepimizin ise gururu. Adı Nereden Geliyor da bugün beyazlığın ve asaletin adı Erciyes'i konuk ettik. Bir sonraki bölümde Kayseri'nin bir başka köşesindeki hikayeyle buluşmak üzere. Gözünüz yüksekler. Kulaklarınız radyo radarda olsun. Şimdilik hoşça kalın.
2: Adı Nereden Geliyor?
4: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya Ulhaq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'ü aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a destek projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karagod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
4: Hayırlı olsun.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Sözün geçmişi.
6: Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri, ben Tuba Çetinkaya. Bugün aslında hepimizin sıkça duyduğu ve kullandığı bir deyimden söz edeceğiz. Mürekkep yalamak. Peki bu deyim ne anlama geliyor, nereden geliyor? Gelin bu ifadenin hikayesini hep birlikte öğrenelim. Bugün birinden bahsederken çok bilgili, çok okumuş demek yerine bayağı bir mürekkep yalamış deriz. Hiç düşündünüz mü? Bilgiye ulaşmak neden fiziksel bir tadım gerektirsin? Neden mürekkep içilmez de yalanır? Gelin bu deyimin arasındaki o sabırlı ve o tozlu kütüphanelere gidelim. Matbaanın henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde kitaplar el yazısıyla çoğaltılırdı. Hattatlar ve yazarlar kamış kalemlerini hokkadaki mürekkebe batırır, büyük bir dikkatli kağıda dökerlerdi. O zamanlar kullanılan mürekkep bugünküler gibi kimyasal değil, is ve bezir yağı gibi doğal maddelerden yapılırdı. Bu mürekkebin bir özelliği vardı. Kağıdın üzerinde hemen kurumazdı. Yazıcı bir hata yaptığında kağıdı kazımak yerine en pratik yöntemi seçerdi. Henüz kurumamış olan mürekkebi diliyle yalayarak silmek. Düşünsenize, bir kitabın tamamını yazana kadar yüzlerce hata yapıldığını ve her hatanın dille silindiğini. Bir insan ne kadar çok yazarsa, ne kadar çok kitap üzerinde çalışırsa o kadar çok mürekkep yalamış olur. Yani bu deyim aslında bir insanın bilgiye ulaşmak için ne kadar çok ter döktüğünün, ne kadar çok emek verdiğinin simgesidir. Bugün teknoloji sayesinde mürekkep yalamıyoruz belki ama bilginin peşinde koşmanın o eski, sabırlı ruhuna hepimizin ihtiyacı var. Bir sonraki deyimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Sözün geçmişi.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 35 22. Erül Gen Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
11: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
12: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
13: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
14: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
15: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
1: Ergün, her nesil.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var, dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
5: Kayseri Radyo'da ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programı ile karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık, birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
6: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
5: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
6: Okudum. Evet, yurt dışında okudum.
5: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıldı?
6: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendisi olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
5: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
6: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
5: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
6: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde okudum. O yüzden de dış ticaret sektörüne girdim. Devamında dış ticaret sektöründe çalışırken de yazılıma her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Sonrasında aklımıza bir mobil uygulama geldi. Mobil uygulamayı çok düşündük. Bir yıl boyunca bir aslında uygunlaşma süreci gerçekleşti. Sonrasında da aklımıza yattı ve mobil uygulamayı yapmak istedik. Sonrasında bir bilişim şirketi kurduk. Teknopark başvurularımızı yaptık, projelendirdik fikrimizi. Sonrasında da piyasaya girmiş bulunduk.
5: Çok güzel. Peki nasıl girdiniz piyasaya? Uygulama geliştirme aşamalarınız nasıl oldu?
6: Ortalama bir yıl sürdü. Şu an son aşamasındayız ve piyasaya çıkma aşamasındayız. Başlangıçta Kayseri'de, devamında tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
5: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
6: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabız sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar, bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları, hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
5: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
6: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıyeten danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandır hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
5: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var mı?
6: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
5: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada göz önüne sermiş oluyoruz.
6: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veteriner bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
5: Çok güzel. Peki yapay zeka, yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz? Yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
6: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamen bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz yapay zeka işimizi elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz. Ve çok daha işimize yarıyor.
5: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
6: Evet.
5: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
6: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
5: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor. Çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
6: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz, onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor, görüntülü bir video gönderiyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
5: Gerçekten çok güzel. Yani şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
6: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor. Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
5: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de böyle seçim hakkı haricinde evet. Diğer vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
6: Evet, çok doğru. Banka hesabı açabiliyorsunuz, bankanızda para giriş çıkış yapabiliyorsunuz, şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz, oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
5: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya, işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek, nasıl gideceğiz işte, çok önceden işte develerle şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı, insanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani evet, her geçen gün doğru. Yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
6: Evet.
5: Peki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
6: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz. Hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
5: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
6: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. Tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor. Bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
5: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
6: evet,
5: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araçları kullanıyor musunuz?
6: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii ki kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
5: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
6: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
5: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirme karşısında aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşta. Yani insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz. İnsanlar artık ev alıyor, araba alıyor. İşte bunu kiraya veriyor örneğin. Oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. bu yönden Mısır'a para kazanmak isteyen gençler için.
6: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğiniz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Hı hı. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
5: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir. Evet. Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var, yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
6: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet çalışanlarımız olduğu için, personelim olduğu için, ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız var, sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
5: Evet, bir de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
6: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı. Ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
5: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
6: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz. Müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
5: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının, hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
6: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
5: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniyesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mısı mı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulamak, geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
6: Çok basit uygulamaları yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
5: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor, yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
6: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
5: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Evet, şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
6: Aslında yurt dışında yaşamak gibi bir düşüncem yok ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşei olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
5: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
6: Evet, doğru. Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
5: Peki bu büyük baş hayvancılık, mesela küçük baş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
6: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı. Mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı. Veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız algoritması çok geniş bir uygulama ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
5: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
6: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
5: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor. Belki ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum. Belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
6: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistemin içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı yok mu?
5: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı? Yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı? Niş işlere yönelmek
6: aslında gibi. Günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
5: Çok güzel. Aynı zamanda konuğumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
6: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an, yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
5: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
6: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
5: Peki belli bir, yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
6: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
5: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani, insanlar artık evet, geliyor borsaya giriyor. Aynı işte bir yerlerden hisse alıyor, işte belli başlı işte firmalar mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor. Evet, o şekilde ilerliyor. Çok çok popüler ya, insanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
6: Evet, bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
5: çok
6: gerçekleştireceğiz bu konuda.
5: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, yani belki de senden yaşlı büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
6: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden ona çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
5: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu ya? Acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
6: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
5: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
6: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet, yoğun, çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcıların çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz. Ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
5: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
6: Evet. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
5: Aa, çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
6: Tabii.
5: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor?
6: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve bu dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur. Korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplini çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
5: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech, yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu aslında?
6: Ya biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Evet. Biz bu işin içlerinden oluyoruz ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
5: Peki böyle sen yapamazsın, ya sen başaramazsın. İşte kaç yaşındasın, hani örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur. Ya o kadar kolay değil, böyle mi yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin? Ya da
6: duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
5: Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
6: Aslında bu bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
5: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi, yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
6: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
5: Bir de şöyle, artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
6: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
5: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı? Belki bir 10 sene sonra.
6: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
5: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde, işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde, oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence, grup çalışmasını?
6: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Fiziki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
5: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırılara uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
6: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
5: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
6: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek. Hayallerimiz çok yüksek bu işte. Ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
5: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolculuğa çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jetler çıktı. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeye ulaşmak daha kolay hale geldiği için bir günümüze aslında daha fazla şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Daha böyle hızlı, monoton, oradan oraya, oradan oraya bir hayata geçmiş durumdayız. Bu yine de tükenmişlik sendromu oluşturmaz mı?
6: Oluşturabilir ama pes etmememiz gerekiyor. Bizim de hayatımızda inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Maddi anlamda çok gerilediğimiz zamanlar da oluyor. Ve burada pes edersek tamamen kaybetmiş oluyoruz hayatı. Pes etmememiz gerekiyor ki hayallerimize ve ideallerimize daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Bu çok zor, anlayabiliyorum. Ama pes etmek hiçbir şeyin çözümü olmuyor.
5: Peki buradan genç girişimcilere, bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiyeler verirsin, neler söylersin?
6: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar, paralarının biteceğinden de korkmasınlar, işinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
5: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım, bundan şöyle bir ders çıkardım, keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
6: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
5: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
6: tabii
5: diyorsunuz
6: ki.
5: O zaman.
6: Evet.
5: Çok güzel bir programdı.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
6: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
5: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
6: Ben çok teşekkür ederim.
5: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Özvatan Tomarza 26, Akışla Bünyan Develi Felaye 27, İncesu Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 25, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece. Büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper nehrine ulaştı. 1946, bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya-ul-Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL'ye yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Hayırlı.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen kart.

0: Ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var, dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik, hayat.

0: Alper Erdoğan'la dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbini fetheden etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Barış Manço. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar'da doğar. Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşideki açıklamasıyla babasının Türkiye'deki ilk Barış isimli kişi olduğunu söyler.

0: derse sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım. Bir de ye de. Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
2: Hayır.
0: Oku bakayım.
2: Hayır.
0: Oku bakayım.
2: Hayır.
0: Oku bakayım.
2: Hayır.
0: Oku bakayım.
2: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
2: Hayır.

0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

3 yaşındayken anne babasının ayrıldığından sonra Manço babasıyla yaşamaya başlar. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock and roll coverları yaparken ikinci grubu Harmoniler'de Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardır. 1959 yılında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verir. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam eder. Harmonilerin ilk 45'likleri 1962 yılında yayınlanır. Manço, Harmonilerle birlikte 3 tane 45'lik yapar. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılıp Belçika'da öğrenim hayatını sürdürmek isteyince Harmoniler dağılır.

1964'te müzik hayatına devam etmek isteyen Manço, Yakuez Danjan Orkestrası'yla birlikte çalmaya başlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barış Manço'nun kayıt şartları da iyileşmiş olur. 64'ün Eylül ayında 4 şarkılık Fransızca 2 plak çıkartır. Plakların başarısı sonucu Fransız radyosunda bir programa konuk olur. Bu plak Türkiye'ye geldiğinde radyocular Manço'yu Fransız bir sanatçı olarak düşünüp sunarlar. 66'da ise bir festivalde The Folk Four grubuyla Türk müziğinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransız bir müzisyenin Barış Manço'nun aksanını beğenmediği için onun plağının çalınmasını yasaklaması Barış Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdirecek nedenlerden biri bu oldu.

1966'da Olimpiyadaki konser sırasında vahşi kedi anlamına gelen Les Mis Tigris adlı Belçikalı grupla tanışır ve onlarla çalmaya başlar. Les Mis Tigris'le ayrıldıktan sonra 68 başında Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu grup daha önceden kendi konserlerini veren küçük, genç bir gruptur. Barış Manço'nun Kaygısızlar'la birleşmesi üzerine İngilizce olan parçalar eski haliyle bırakılmak kaydıyla Türkçe eserler Kaygısızlar eşliğinde yeniden kaydedilerek yayınlanır. Barış Manço'nun Sayan'dan çıkardığı bu ilk plakta Bizim Gibi adlı şarkı kol düğmeleri olarak yeniden kaydedilir.

ülkemizde yaygın algılanışı, manevi değerlere zarar vermeyen bir popülist olan Manço, 68 yılında şarlatan, ukala bir asi genç olarak gösteriliyordu. Barış Manço, kaygısızlarla trip, karanlıklar içinde, kirpiklerin ok ok eyle, ağlama değmez hayat plaklarını yaptı. Psikodelik tınıların içerisinde serpiştirdiği doğu müziğiyle kendine özgü bir doğu batı ezgisi oluşturdu. Aralıklarla plak çıkaran grup hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığıyla bilinen, yavaş yavaş yükselmekte olan psikodelik müzik akımından etkilendi. Manço'nun kaygısızlarla yaptığı 45'liklerden Ağlama Değmez Hayat, 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın planı kazandırdı. Manço, 1969 Haziran'ında Belçika Kraliyet

70 yılının Kasım ayında o güne kadar batı enstrümanlarını kullanan Manço, Dağlar Dağları yayınlar. Manço'nun sadece rock'la sınırlı kalmayan kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar plağı, Manço'ya kariyerindeki tek platin plak ödülünü kazandırır. Dağlar Dağlar'ın başarısıyla Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Manço, 70'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollarla güçlerini birleştirme kararı alır. Manço, o zamana kadar Batı etkisinde, Moğollarsa Anadolu pop tarzında müzik yapıyordu. Grubun ilk Türkiye konseri ise 71 Nisan'ında Manço'nun platin plak ödül töreninde gerçekleşti. 71'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle grup dağıldı.

71 ve 72 yılları Barış Manço'nun birçok sanatçıyla çalışarak Kurtulan Ekspres'i kurma çalışmalarıyla geçti. 72 yılı Şubat ayında adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtulan Ekspres'i kuran Manço, 72 Mayıs'ında grupla stüdyoya girerek Ölüm Allah'ın Emri ve Gamze Deyim Deva Bulmam adlı şarkıları kaydetti. 72 yılının Mayıs ayı sonunda ise grup veda konserini vererek Manço'yu askere uğurladı. Grup dağılmayacağını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceğini açıkladı.

Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman Sineması'nda verdi. Barış Manço ve Kurtulan Ekspres 1974 yılı içerisinde Nazare ile Gülme Ha Gülme adlı 45'liklerini kaydetti. Bu iki çalışma, öyküsü, sözü ve müziği Barış Manço tarafından yazılan Bay Koca Destanı adlı bir konsept çalışmadan kaydedilen şarkılar olmakla birlikte ilk etapta 45'lik olarak yayınlanmak zorunda kaldı. Daha sonra Nazare ile adlı çalışma Bay Koca Destanı'ndan çıkartıldı. Manço o yıl Hey dergisi tarafından yılın erkek sanatçısı seçildi.

0: Manço'nun daha önceki psychedelic rock ya da yakın dönemdeki Anadolu kökenli şarkılarından çok farklı olarak ilerici rock denecek bir tarza sahip. 5 parçadan oluşan 13 dakikalık Bay Koca Destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser olan 10 dakikalık Kayaların Oğlu'yla 2023 ikilisi sanatçının diskografisinde sıra dışı bir albüm olarak kalır.
1: Kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam bok dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu. Bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.

2023'ün ılık bir Ekim sabahından bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.

0: 1975 yılında Kurtlan Express'te Özkan Uğur'un gruptan ayrılması üzerine 76'da Eski Bunalımlar ve Erkin Koray elemanı Ahmet Güvenç gruba katılır. O yıl Barış Manço ve Kurtlan Express Barış Manço'nun yeni plağı adıyla bir 45'lik yayın ver. 45'liğin bir yüzünde Rezil Dede, diğer yüzünde ise Vura Vur yer almaktadır. Rezil Dede adlı parça, Çay Elinden Öteye adlı bilindik Karadeniz türküsünün Barış Manço'nun esprili sözleriyle bir rock komediye çevrilmiş halidir.
1: Efendim, Karadeniz'in içerli köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinemişler. Geldek gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli

0: ne oldu? O Ezra'yla üç gün muhabbet alır. Yumurcak patlattı seni. Ve sen bize bir de... Reçinati yıkalasın. Reçinati. Andırın o hayvanı. Andırın al da koca bu ne de. He yani. Hey, konuşma. Yani, o yüzden dönüm yani. Bu yüzden dönüm yani. Nasıl güzel. Sen de
1: bir süredir sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 78 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni planı hazırlamaya başlar. Manço ve Express, 78 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzun çalarının tanıtım konserini 78 yılının Aralık ayında Şans Sineması'nda verdikleri konserle gerçekleştirir.

Manço, albümde yer alan şarkılardan Sarı Çizmeli Mehmet Abi Aynalı Kemer'i 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT'de seslendirir.

Manço Yeni Bir Gün albümünü çıkartır. Bu albümle ilerici rock'ın Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Aynalı Kemer gibi parçalar, Barış Manço'nun halk deyişlerini kullanıp Türk müziğini ilerici müzikle birlikte başarıyla harmanlayarak bestelediği ve bu dönemde hit olan şarkılarından.

Manço 79 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını alır. 79 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlar.

Manço 1981 yılının sonunda Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü yayınlar. Albümde yer alan Arkadaşım Eşek bir anda küçük büyük herkesin beğenisini kazanır. Arkadaşım Eşek'le birlikte Ali Yazar, Veli Bozar gibi halk deyişlerine yer veren, alışılagelmiş Barış Manço hitlerinin yanı sıra en başarılı Türk ilerici rock şarkılarından biri olarak kabul gören Dönence ve Manço'nun günümüzde Dağlar Dağlar'dan sonra en popüler şarkısı kabul edilen Gül Pembe'nin yer aldığı Sözüm Meclis'ten Dışarı albümüyle birlikte 80'li yıllar boyunca devam edecek olan popülerliğinin doruk noktasına ulaşır.

Banço 86 yılı sonunda Değmesin Yağlı Boya albümünü yayınlar. 24 ayar albümüyle başlayan müzikal değişim bu albümle kendini daha da belli etmektedir ve Manço'nun grup müziğinden uzaklaştığı görülmektedir. Şarkıların düzenlemeleri Garo Mafyan tarafından yapılan albüm, 80'lerin ruhuna uygun olarak elektronik pop efektleriyle süslenmiş bir albümdür. Manço bu dönemden itibaren şarkılarına çektiği video kliplerle bu alanda birçok sanatçıya önce olmuştur. Manço, Değmesin Yağlı Boya albümünden birçok şarkısını kliplendirir. Video klibiyle büyük ilgi gören Süper Babaanne ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdıran Unutamadım büyük ilgi görür.

Kurtulan Ekspres'ten Bahadır Akkuzu'nun gözetmenliğini üstlendi ve bu kadronun ürünü olan 88 tarihli Sahibinden İhtiyaç'tan ve 89 tarihli Darısı Başınıza albümleriyle bu albümlerde yer alan Domates Biber Patlıcan, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve Nane Limon Kabuğu gibi hitler döneme damgasını vurur. Barış Manço daha önceden Türkiye'de öncüsü olduğu video klip çalışmalarına bu dönemde de hız verir. Sahibinden İhtiyaç'tan ve Darısı Başınıza albümlerindeki bütün şarkıları klip çeken Manço, eski hitlerini de kliplendirmeyi ihmal etmez. Manço, 89 yılında Sezen Aksu ile birlikte yılın en başarılı pop müzik sanatçısı.

Barış Manço, yapmak istediği televizyon programlarını yıllarca kafasında planlar. En sonunda televizyon projesini hayata geçirmek için Ekim 88'de TRT 1 televizyonuna o güne kadar benzeri yapılmamış bir program önerir. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğar. Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77 programı başlar. 7'den 77'ye programı adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu. Adam olacak çocuk ve çocuklara, ikinci kahvaltıyla büyüklerimize ve yaşlılara, Dönence ve Deretepe Türkiye ile yetişkinlere, dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

90 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Japon dostluğu etkinlikleri kapsamında Japonya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi. 91'de Japonya'ya tekrar gitti. Tokyo Soka Üniversitesi Ikeda Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Manço ile birlikte Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisu Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini sağladı. Müzik.

Panço, Japonya konserinde 2023 şarkısını seslendirirken, o yıl benim ülkem Türkiye 100 yaşına basacak. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına girecek. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum der. Ancak o, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında evinde kalp krizi geçirir. Ve kaldırıldığı hastanede aynı gece saat 1.30'da yaşamını yitirir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı altından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlenir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmayacak sanatçı Barış Manço'nun hayatını ve şarkılarını dinledik. Onu andık. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Mirasın izleri.
3: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Özvatan Tomarza 26, Akışta Bünyan Develi Felaye 27, İncesu Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 25, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece. Büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık, Vichy, Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper nehrine ulaştı. 1946, bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziaul Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a destek projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz. Yani.
4: Hayırlı olsun.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Dünya turu başlıyor.
6: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bugün kuzeyinin ucuna, Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarına gidiyoruz. Burası dünyanın en tuhaf yasaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu adada ölmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Dondurucu soğuk nedeniyle cesetler bozulmadığı için tam 70 yıldır adaya defin yapılmıyor. Ama doğanın şaşırtıcı kuralları bununla da bitmiyor. Kışın aylar süren karanlığın ardından yaz geldiğinde güneş tam 4 ay boyunca gökyüzünden hiç kaybolmuyor. Yani gece yarısı güneş gözlüğüyle dolaşmanız burada çok normal. Kuzey ışıklarının altında yaşamın ve ölümün kurallarının yeniden yazıldığı bir yer burası. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
5: Dünya turu sona erdi.
0: Nöbetçi eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
8: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
9: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
8: Ergün her nesil.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var, dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Yayın tekrarı.
3: Bir kap mama ve bir kap su ile yola çıkan tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor.
4: Pati Radar'dan herkese merhabalar. Ben Merve Selen Kocaman. Bu haftaki konuğum veteriner hekim Ali Yeşiltaş. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
5: İsmim Ali. Pet Palace Veteriner Kliniği'nin sorumlu hekimiyim. Kayseri doğumluyum. Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun oldum. Kayseri'de 8 yıldır da klinisyen hekim olarak çalışıyorum.
4: Bu hafta sizinle biraz böbrek hastalıklarını konuşacağız. Kedi ve köpeklerde karaciğer hastalıklarını konuşacağız.
5: Tabii ki.
4: Önce şu soruyla başlamak istiyorum. Evcil hayvanlarda ne kadar yaygın böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları?
5: Aslında yaygınlık olarak bakarsak

0: 60'ın üzerinde. Çünkü beslenme burada en büyük faktörlerden birisi. Normalde mama düzeni, hazır mamalar, paket mamalar vesaire. Sokaktaki hayvanların böyle bir şansı olmadığı için her şeyi yiyebiliyorlar. Tuz oranı, yağ oranı, bunlar çok önemli faktörler. Öyle olunca da evdeki beslediğimiz hayvanlarda da birazcık kalite düştüğü zaman yahut biz kendimiz hazırlayalım deyip de verdiğimiz ürünlerde tuz ve yağ oranını tutturamadığımız için onlar da problem oluşturuyorlar. Bu yüzden yaygınlığı biraz fazla.
1: O zaman şöyle de bir soruya geçeyim. Böbrek ve karaciğerin hayvanlardaki işlevi bizimkiyle aynı mı? Nasıl işlev gösteriyor?
0: Aynı. Hiçbir farkı yok. Metabolizma tamamen aynı. Metabolizma tamamen aynı olduğu için insanlardaki düzen gibi düşünün. Ama hayvanlarda tek düze besleme yapıyoruz genelde.
1: Evet.
0: Bu da onlarda sıkıntılar doğurmaya başlıyor. Yaş ilerledikçe olabilir. Şu an ekonomiden dolayı insanların belirli bir seviyede mama almaları zorlaşmaya başladı. Aslında orada da bir şey değinebiliriz.
1: Tabii.
0: Bizde gıda ürünlerindeki KDV oranlarımız %1'dir. Ama hayvansal gıda ürünleri devreye girdiği zaman %20'dir. Bu da insanların mama almalarını aslında zorlaştırmaya başladı.
1: Hani kalite segmenti arttığında da fiyat fahiş oluyor gerçekten.
0: Aynen. Öyle olunca da insanlar kaliteden ödün vermek zorunda kalıyorlar. Hani biz diyoruz ki ya o da bizim evladımız aslında.
1: Evet.
0: Biz ne yiyorsak o da onu yesin. Aslında düşüncemiz öyle bu.
1: Olmuyor.
0: Ama dediğimiz gibi ekonomik durumlar buna el vermiyor. Öyle olunca da problemler başlıyor.
1: Evet. Peki hayvanlarda genetik yatkınlıklar da buna, yani genç ya, hani yaş ilerleyince dedik ama genç yaşta ve genetik yatkınlığı varsa, mesela aile üyelerinden birisi annesi babası böbrek hastasıysa, olmuşsa, bu da o yavruyu etkiliyor mu?
0: Tabii ki. Yani yatkınlıklar burada önemlidir. Örnek veriyorum, Persian dediğimiz ırk, Siyam. Siyam kedilerinde iki kediyi baz alalım. British ve bir Siyam kedisi. İkisini de aynı besleme yaptığınızda, tuz içeriklerini de aynı verdiğimiz takdirde dahi Siyam kedisinin bir tık daha önde olduğunu görürsünüz. Bu üç harfli marketlerimiz var bizim. Bu marketlerde üretilmiş olan mamalar var.
1: Market mamalarımız.
0: Aynı mamayı yurt dışında alıyorsunuz. Çok kaliteli. İçeriklerine bakıyorsunuz. Tuz içeriği, yağ, beslenme düzeyi, protein düzeyi çok güzel. Türkiye'ye geldiği zaman ucuz üretim, besleyicilik yok. Hayvanlar çok lezzetli bir şekilde yiyorlar.
1: Ama
0: sıkıntılı.
1: Evet.
0: Öyle olunca o mamayı 2 hafta bir hayvana tükettirdiğinizde farkı görürsünüz. Böbrek üre değerlerinde müthiş artışlar oluyor. Böbrekte geri dönüşü olmayan bir yol.
1: Evet.
0: Yani bir hasar aldığı zaman bunun geri dönüşü yok.
1: Peki o zaman yaş mamalarını çok sık vermiyoruz. Peki burada kaliteyi nasıl aramalıyız? Yani atıyorum hani iyi bir mamayı kullanıyoruz kuru mama olarak. Ama yaş mamada bunu aramalı mıyız? Mesela kısır hayvanımıza kesinlikle kısır yaş mama vermeliyiz.
0: Kısırlaştırma ayrı bir şey aslında. Kısırda diyet uygulamamızın sebebi aşırı yağlanma, kilo almaları, karaciğer düzenini bozmamaları üzerine odaklı. Ama böbrek fonksiyonlarını korumaları adına aslında ben ne yiyorsam onun da onu yemesi lazım. Siz diyeceksiniz ki siz çok mu sağlıklı besleniyorsunuz? Değil tabii ki, ama bizim de yapmamız gereken şey bu aslında. Mamalarda bakacağımız şeyler bir protein değeri. İkincisi yağ ve tuz içerikleri. Bu bahsettiğimiz ucuz segment mamalarda besleyicilik yok ama yenilebilirlik yüksek olsun diye içerisindeki Çin tuzundan tutun da
1: şeker
0: diyabeti de destekliyor yani bu şekilde. Bunları göz önüne alarak mama seçimi yapmaları lazım. Yani evet, maliyet uygun. Bakıyorsunuz bugün 1000 TL'ye de bir mama alabilirsiniz. 5000 TL'ye de bir mama alabilirsiniz. Ya da doğal besleme yapabilirsiniz eğer imkanınız varsa. Buradaki imkandan kastım, her gün ona da doğal olarak bir şeyler hazırlayabiliyorsanız. Yani sabah kalktığınız zaman kendinize nasıl bir kahvaltı hazırlıyorsanız, onun için de bir öğün belirlersiniz. Tabii ki böyle bir imkanımız yok. Neden? Herkesin bir koşturmacası, hayat düzeni. Öyle olunca da insanlar kolayına kaçıyoruz hepimiz.
1: Evet.
0: Ben de dahil. İki kedim var çünkü. Sabah mamasını önüne koyuyoruz ve çıkıyoruz. Şöyle de bir durum var. En kaliteli mamayı koyduğumuzu farz edelim. Ama havalar çok sıcak. Ve mamaların aroması, tadı, kokusu, bozulmalar olabiliyor.
1: Bayatlıyor.
0: Bu da tetikliyor aslında bir yerde. O zaman öğünleri artırıp sık sık taze mamalar koymamız gerekiyor. Yani aslında her şey bizden kaynaklı.
1: Evet. Bir de o zaman siz değindiniz doğal besleme. Şöyle bir şey var. Kesinlikle kuru mama yemeliler, üretilmiş mamalar yemeliler. Evden hiçbir şey vermemeliyiz. Bu iki uç nokta sanırım. Anlaşamayan iki kesim var burada.
0: Evet.
1: Ona biraz değinmek istiyorum. Neler verebiliriz? Yani ne yapabiliriz kedimize, köpeğimize evde?
0: Orada şuradan başlayalım. Kayseri toplumunda evde köpek besleme biraz abes kaçan bir durum. Kedi beslenebilir. Dinimize daha uygun diye düşünülüyor.
1: Evet.
0: Bence ikisi de beslenebilir. Tabii fetva boyutunda değiliz ama insanlar mutfağımıza girmesin, masamızın üzerine çıkmasın, biz yiyorsak o da oraya dadanmasın diye düşündükleri için ev gıdasından uzak duruyorlar. Burada mamayı alıştırırsanız mama düzeniyle devam edersiniz. Ama ev gıdası verebilir misiniz? Elbette verebilirsiniz. Yoğurt verebilirsiniz, kefir verebilirsiniz, probiyotik olarak destekleyecektir. Yani bizler tüketebiliyorsak onlar da tüketebilir. Sakınacağımız şeyler yine yağ ve tuz. Ben kendi kedilerim için tavuk haşlama yapıyorum. Kayseriler çok sever. Arabaşı çorbasına da böyle tiftik tiftik ederiz ya. Tavuğu o şekilde tiftik tiftik edebilirsiniz. Suyla birlikte önüne koyduğunuz zaman bayıla bayıla yiyecektir. Yemediğini farz edelim. Çok az bir tuz serpeleyebilirsiniz üzerine. Lezzet katması anlamında. Ama aşırıya kaçmayacaksınız. Bunun da bir düzeni olması lazım. Yani günde her gün biz bunu verelim diye değil de haftada bir iki. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yumuşak beslemenin diğer taraftan zararı da olacaktır. Dişlerde taş oluşumu vesaire gibi. Fırçalama imkanınız olmadığını farz ediyorum. Aslında yapılması gereken şeylerden birisi de dişlerin fırçalanması. Bu yüzden bebeklikten alıştırabilirseniz bunların hepsine. Hocam biz tırnağını kesemiyoruz. Hocam biz tarayamıyoruz. Hocam diş fırçalatmıyor. Böyle sorunlar hep var. Bebeklikten alıştırabilirseniz eğer kendi kediniz. Otoriteyi siz kurmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Siz kuramadığınız takdirde o sizin üzerinizde otorite kuracaktır.
1: Evet.
0: Öyle olunca da evin sahibi aslında onlar oluyorlar. Biz evde bir kiracı.
1: Kedilerin bizi sahiplenmesi diyoruz ya, öyle. Aynen. Bir şey. Evet. Mesela benim kedimi taramam 40 dakikadan aşağı sürmüyor çünkü taratmıyor. Yani saldırgan bir kedi biraz. İri de. O yüzden hani peşinde geziyorum tarayabilmek için ama en sonunda pes ediyor, onu tarayacağım yani o an çünkü.
0: Taramanın...
1: İşte o şeye de izin vermemek gerekiyor aslında. Hani mesela bana saldıracak, hani sinirlendi, istemiyor. Biraz evet bekliyorum ama onu o an bıraktığım zaman hiçbir zaman taratmamaya başlıyor.
0: Alfalığı üzerine alırsa zaten taratmaz.
1: Evet.
0: Ama orada baskın karakter siz olursanız boyun eğmek zorunda kalacak.
1: Evet.
0: Ama şöyle, bu bizim evladımız, canı yanmasın, biz tutmayalım, taramasak da olur düşünceleriyle aslında onlara özgüveni veriyoruz. Daha sonrasında bir daha tarayamıyoruz.
1: Evet, halbuki canları yanmıyor.
0: Tabii ki yanmıyor. Evet. Sadece tutulmaya, baskıya gelmek istemiyor.
1: Evet. O zaman biraz böbrek hastalıklarına başlayan nedenlerinden değinmiş olduk.
0: Evet.
1: Şöyle, kronik ve akut böbrek yetmezliği arasındaki fark nedir?
0: Akutlar ani seyirli olarak çıkar.
1: Şöyle başlayalım. Ne demektir kronik akut böbrek yetmezliği?
0: 6 aydan uzun süren bir rahatsızlık durumu varsa... Biz bu analizleri biyokimyasal boyutta baktığımızda görüyorsak bu kronik hale gelmiş demektir. Akutsa anlık olarak karşınıza çıkar. Nedir? Bugün kediniz kuma yatıyordur, fark etmediniz. Yarın kuma yatıyordur, gördünüz ve bize iletişim kuruyorsunuz. Hocam kedim kuma yatıyor, idrarını yapmıyor. Başlıca sebeplerinden biridir. Burada üremik, yani idrar tıkanıklığı da aslında böbrekten geliyor olabilir. Değerlendirilmesi gereken formatlar arasında. Bunları göz önüne alıyorsunuz ve bizimle iletişim kurduğunuz zaman tekrar yapmamız gereken şey yine aynısıdır. kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Üre miktarına, idrar analizlerini yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bunlar bizim boyutumuzda. Sizin boyutunuzda gözlemleyeceğiniz şeyler, baktığınız zaman bir kilo kaybı oluşmaya başlayacaktır. Hı hı. Bu kronik hale dönüyor. Akutta görebileceğiniz şeylerden birisi yoğun ağız kokusudur. Hı hı. Tüy yapısında bozulmalardır. Fark ettiğiniz takdirde illaki hekiminizle görüşmeniz gerekiyor. Hı hı. Mutlaka. Yani bir muayenenin yapılması gerekiyor. Ama bizim toplumumuzda şu var. Öncelik her zaman kendimize. Yapılması gereken şey aslında yılda bir en az. Diyorum. Hı hı. Yılda bir kez bu değerlerin kontrollerinin yapılması.
1: Evet. Ne kadar önemli bizim gibi kan numaramıza baktırmamız onların da. Peki bizdeki gibi su tüketimiyle böbrek hastalığı arasındaki bağlantı aynı mı? Nasıl yani, az su tüketiyorsa yatkın mı oluyor ya da çok içiyor, anlayabilir miyiz bu şekilde?
0: Su tutulumu fazla olmadığı için su ihtiyacı fazlalaşıyor. Sürekli su içme ihtiyacı duyuyor. Yani su alımını artırdığı zaman da aslında size bir tiyo vermiş olabilir. Hocam kedim çok su içiyor. Su eğilimi çok fazla çünkü böbreklerde tutulum yok. Tutulum olmadığı için de ihtiyaç hiç bitmiyor. Hmm. Aslında bu da bize yön gösteren işaret.
1: Bu yeme alışkanlığına da yansıyor mu peki? Mamayı çok yiyor, az yiyor veya işte.
0: İlk etapta yemede çok problem görmeyebilirsiniz ama sonrasında kandaki üre miktarı artmaya başladığı zaman iştahsızlıklar başlayacak. İştahsızlığın neticesinde yediklerini kusma ihtiyacı, yani kusmayı tetikleyecek. Her kusma böbrek hastalığı mıdır? Değildir tabii ki. Kusmalar, ishaller aslında başlıca her hastalığın temelinde yatıyor olabilir. Ama burada göz ardı edilmemesi gerekiyor. Böbrek hastası çoğu kedimizin kusması vardır. Kedilerde çok karıştırılan kısmı kusma. Evet, tüy kusması da olabilir. Mamayı hızlı tüketiyorsa, hızlı yedikleri için sindiremeden tüm kusmaları da olabilir. Değerlendirme aşamasında eğer bir kusma gördüyseniz mutlaka bir fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. En basitinden. Mama içeriği mi var? Evde bir bitkiniz var. Bitkiden kaynaklı mı kusma var? Bizde genelde eve bir çiçek vesaire girdiği zaman kediler başındalar. Yaprakların hemen bir dişleme moduna giriyorlar. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Su alımıyla idrar doğru orantılı çıkış olacak mı? Yani bunları da sizin gözlemlemeniz gerekiyor. Kedi ve köpek sahipleri mutlaka bunları takip etmeleri gerekir. Doğru zamanda dışkılama yapıyor mu, yapmıyor mu? İdrarını günlük rutin olarak yapıyor mu, yapmıyor mu? İlk başta takip edeceğimiz şeyler bunlar.
1: Evet, kedilerin mesela alıyor sabah giriyor, atıyorum 5'te giriyor. Hep 5'te girmeye devam ediyor uzun bir süre. Ya da akşam yapıyorsa akşam yapmaya devam ediyor. Su içme saatleri oluyor mesela, benimkinde var. Evet.
0: Yaz aylarında aslında şunlara daha çok dikkat edelim. Sıcaklardan dolayı onlar da çok bunalıyorlar. Köpek gibi solunma başlar. Diller dışarıda. Ter bezleri onların insanlardaki gibi her yerde değiller. Pati altlarında vesaire. Bu yüzden sıvı alımları artıyor. Fakat su ılık, suda ılımış, odasına erişmiş. Onu da içmek istemiyor. Yaz ayları da bu da tetikliyor. O yüzden sularına belki bir buz kabı, buz kalıplarından koyabilirsiniz. Ya da taze suyun miktarını artırabilirsiniz. Öğünlerini artırabilirsiniz. Ama işte bizim düzenimizde eşler çalışıyorlar. Evde kimse yok. Evet. 8-10 saat kadar kediler yalnız kalabiliyorlar. Bu durumda evin birkaç noktasına belki su bırakılabilir. Size bunu söylüyorum ama benim kendi kedim lavabodan su içmeyi tercih ediyor. O yüzden biz sürekli onun başını bekliyoruz. Lavabodan açıyoruz ve o rutin bir şekilde günlük böyle 3-5 dakika bizi orada bekletiyor.
1: Zor olur. Evet. Peki hani su dışında buz koyalım vesaire dedik. Vücutlarını nasıl soğutabiliriz? Ya da kedimin ateşi olduğunu nasıl anlayabilirim? Kulak içlerinden mi?
0: Kedinin ateşi olduğunu bu baş parmaklarınıza kulak içine yerleştiriyorsunuz. Isı miktarını oradan ölçebiliyorsunuz bir. İkincisi burunlarının kuru olup olmadığını takip etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü koltuk altlarından vesaire gibi yerlerden anlayabilirsiniz. İnsanlardaki gibi ölçüm yapmıyoruz. Biz onlarda rektalden ölçüm yapıyoruz. Bunları baktınız, evet ateşi yüksek geliyor size. Eliniz ıslatıp hafif, insanlarda olduğu gibi baş kısmını nemlendirebilirsiniz. kuyruk, patiler, bu şekilde serinletmeye çalışabilirsiniz onları da.
1: Ama sonra hani yalanıyorlar vesaire ya.
0: Hiç problem değil. Yalansınlar.
1: İşkenceye dönüşüyor kedilerden, köpekler bilmem ama.
0: Tükürük bezlerindeki salgıdan dolayı bizlerden çok çok daha steriller.
1: Evet.
0: Öyle olunca da bizim her dokunmamız onlarda bir iritasyon oluşturuyor.
1: Evet.
0: O yüzden yıkanmayı falan çok sevmezler.
1: Çok seviyor ama bazıları.
0: İstisnalar
1: var. Onda iki belki ama yani.
0: Evet. Köpeklerin aslında bu dönemde yıkanmaları artırılabilir. Normalde ayda iki kez öneriyorsak yaz aylarında haftaya hatta üç güne kadar düşürebilirsiniz bu durumu. Tüylü olmaları aslında bir nevi onları sıcaktan ve soğuktan koruyor. Bu yüzden iş tıraş mevzusuna dönüyor. Hocam tıraş ettirmeli miyiz? Biz tıraşı şu şekilde öneriyoruz. Bir, kıtıklaşmaları başlamışsa.
1: Uzun tüylü kedilerde genelde.
0: Evet, long hair kedilerde. Kıtıklaşmalar başlamış, deriye kadar inmişse eğer bu kıtıklar, deriyi koparma ihtimali var. Deri inceliyor. Bir yara oluşma durumu olacak. Bunun da önüne geçmek için tıraşı zorunlu olarak istiyoruz. O bölgelerin tıraşlanması lazım ya da kısa olarak vücudun tıraşlanması lazım. Diğer türlü genelde toplumda şu var, hocam çok tüy döküyor.
1: Evet.
0: Bir tüyün ömrü var. Doğacak, büyüyecek ve ölecek. Bunları da göz önüne aldığımız zaman vitamin desteği, mama kalitesi, bakın her şey aslında en başa dönüyoruz
1: bütün,
0: yine.
1: Evet.
0: Kaliteli bir mama, balıklı mamalar, balık yağı vesaire kullanımı tüyün ömrünü uzatacak. Bu da dökülme miktarını aslında azaltıyormuş gibi geliyor. Diğer türlü dökülmeler çok yoğun. Evet, evde eşlerimiz bu durumdan biraz rahatsız olabiliyorlar. Bu gibi durumlarda zorunlu olarak da tıraş yapıyoruz diyebilirim.
1: Evet. Peki biraz da karaciğer hastalığından döndüğümüz zaman kedi köpeklerde yani
0: aslında farklılık var.
1: Evet.
0: Köpeklerde kedilere oranla daha fazladır.
1: Karaciğer hastalıkları.
0: Tabii, karaciğer hastalıkları.
1: Sebebi nedir bunun?
0: Beslenme düzeni yine ilk başlangıçta olduğu gibi. Kediler ev kedisi ise evdedir. Sokak kedisi ise sokaklıdır. Ama köpekler öyle değil. Hem evde yaşıyorlar bizimle hem sokağa çıkıyorlar.
1: Evet, onun yediklerini kontrol etmek biraz daha zor.
0: Yani bugün çiş eğitiminde alıştırma düzenimiz bizim 6'dır mesela. Sabah başlarız, akşama kadar 6 öğün. Sonra 2'ye düşürene kadar devam ederiz. Sokak çıktığı zaman gezdiriyorsunuz. Gezdirirken sizin gözünüzü sapıtıp herhangi bir şey alma ihtimali var. Bunlar bitkiler olabilir, kemik vesaire benzeri şeyler olabilir. Bunlar da onun düzenini bozuyorlar. Beslenme düzeni. Kediler gibi değiller. Aslında ikisi de etçildir ama işte hocam biz yedik etten biraz da ona verdik. hocam mangal yaptık verdik. Evet yapıyorsunuz çok güzel ama baharatlı, yağlı bir şekilde veriyorsunuz.
1: Şey gibi bir algı var ya, affedersiniz kestim. Hani köpeklere hiçbir şey olmuyor. Mangal atıyorum, kemik atıyorum, hiçbir şey olmuyor.
0: Bizim uğraştığımız bir kesim var.
1: Evet.
0: Bize tepkileri şu. Ya biz yıllarca köyümüzde, kentimizde vesaire köpek baktık. Ona her şeyi yediriyorduk ama hiçbir şey olmuyordu. Ve burada el bebek gül bebek bakıyoruz ama dediğimiz gibi olmuyor. Neden? Büyük ırk, küçük ırk her zaman bir farklılık vardır köpeklerde de. Büyük ırklar evet sindirebiliyorlar. Sinirim sistemleri ona göre biraz daha iyi. Ama küçük ırklarda öyle değil. Her verdiğinizi sindiremiyor. Burada kemik gerçekten çok tehlikeli bir şey. Kemiği, hele tavuk kemikleri örnek veriyorum, yerken kırıyor. Kırdıkları zaman sivri uçları sinirimin başladığı yerden, ağızdan, özofagus, mide, bağırsaklar, yani zarar vermediği hiçbir yer yok. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kemikler zararlıdır. Köpek ırklarında bu yüzden de karaciğer bozulma düzenlerine baktığımız zaman kedilere göre daha yaygınlar.
1: Mesela kedilerde var cins mamalar, işte atıyorum glikozamin var içinde, britişler yemeli tarzı. Köpeklerde de var mı?
0: Evet.
1: Biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki. Örnek veriyorum, bir böbrek hastalığından bahsettik. Böbrekte bahsettiğimizde tuz içeriğinin düşük olması, fosfor dengesi olması, protein mekanizmasının buna göre uyarlanması. Bunun için özel mamalar var, diyet mamalar. Aynı şekilde köpekler için de var. Köpeklerde genelde bahsettiğimiz küçük ırklarda gastrointestinal sistemdeki bozulmalara neticesinde onlar için diyet mamalar aynı şekilde oluşturulmuş durumda. Ya da idrar problemi olan kedilerde idrar analizi yapıldığı zaman bir taş olgusu mu var, tortu mu vesaire mi, bunlar göz önüne alınır. Bunlar için de üretilmiş yine özel diyet mamalar vardır.
2: Tabii ki.
0: Çok farklı markaların var. İlla şu markayı alın demiyoruz. Hı hı. Ama 70'li yıllardan kalma bizim kitaplarımızda bir marka yazıyor. İnsanların alışmış olduğu bir marka düzeni o. Hı hı. Burada aslında devletimiz yerli üretimi de destekliyor. Desteklemiyor değil. Fakat insanlardaki algı şu. Evet, biz o marka iyidir. Bunu değiştiremiyoruz. Tabii kalıplarımız var. Dışına çıkamıyoruz.
1: Evet, o kalıptan ben de bir süre geçtim yani yavruyken ve hani gerçekten iyi geliyordu ve Akın Hoca söylemişti. Evet. Belki izler, selam olsun. Aslında o kadar iyi bir mama değil diye. Ondan sonra değiştirmiştim mamayı. Hani değiştiremiyorsun çünkü hani yerleşmiş o sana ve iyi olan o, adı duyulmuş. Evet. Özellikle bu reklamı çok yapılıyorsa tabii iyidir ki demek değil.
0: Evet, sosyal medyada da çok fazla dolaşan markalar var. İnternet zaten bu iş için
1: tehlikeli bir yer.
0: Gerçekten tehlikeli bir yer. Her internetten alınan mama güvenli midir? Değildir. Çünkü artık sahte mama üretimi, insanların da buraya yönelmesi bir kazanç elde ettikleri için. Yakınınızda güvendiğiniz bir klinik vesaire, pet shop, emin olduğunuz bir yer varsa oradan almanız daha mantıklı olur.
1: Yine çok bilinen bir mamanın Bursa'da evet, sahte onlarca, üretim tesisi çıkmıştı.
0: Onlarca üretimi var.
1: Evet.
0: Şöyle internette bakıyorsunuz, örnek veriyorum bir 3 lira ama kliniğe gidiyorsunuz 5 lira. Arada 2 lira gibi bir fark var. Hı-hı. Ya diyorsunuz ki internetten sipariş edelim. Üstelik evimize kargo ile geliyor. Hı-hı. Ama kedinize köpeğinize ne yedirdiğinizi bilmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Böyle de bir sorun çıkıyor ortaya.
1: Hı-hı. Peki anlayabilir miyiz? Yani sahte mamayla gerçek mamanı
0: ayırt
1: yani
0: etmeniz çok zor oluyor. İçerik analizi yapılması gerekir. Çünkü birebir ambalajları ve yapı şekillerini aynı yapmışlar.
1: Hı hı. Ya bize anlatan bir QR kodu üzerinde anlayabileceğimiz bir numarası.
0: QR kodları çoğu firmanın aslında var. Hı hı. İçerik analizi anlamında kendi değerlerini göstermek için. Ama çoğu firma onu da gizliyor. Şöyle, içerisinde nokta nokta proteinleri var. Hı hı. Ya da deniz mahsulleri var. Hı hı. Ya da kümes hayvanları var.
1: Evet.
0: Ama ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Kümes hayvanına ne dahil mesela, biz bilmiyoruz.
0: Evet. Bilemediğimiz için. Yani o yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz bir mama. Burada mamada A markasını kullanıyorsanız 6 ay 1 sene sonra değiştirmeniz gerekecek. Çünkü bu mamalar koruyucu olsun diye içerisinde çok fazla katkı maddeleri var. Hı hı. Siz aynı düzen bir şeyle besleme yaparsanız kedi ya da köpekte bir dönem sonra sıkılmalar başlayacak.
1: Evet, başlıyor.
0: Hocam mamayı yemiyor. Evet, yaklaşmayabilir. Kokusu, aroması artık hoşuna gitmiyordur. Hı hı. İçerik anlamında da bu katkı maddeleri, karaciğerde birikintileri, hı hı, toksikasyon sebepleri vesaire, bunları göz önüne alırsak yapılması gereken şey yılda ya da 6 aylık dönemlerde aynı segment mamalar arasında geçiş yapmak. A markası olur, B markası olur. Hiçbir hekim tutup da size ille bu markayı alın demez. Hı hı. Burada çünkü onlar da kendi evlatları gibi gördükleri için, hı hı, yani ne düşük olsun istiyorlar, ne de sizi yormak istiyorlar. Hı hı. Arada kalıyorlar aslında bir dönem.
1: Yani çok sık mama değiştirmenin aslında kötü bir şey olduğunu da burada belirtelim.
0: Evet. Çok sık değişik, örnek veriyorum. Kediniz evde bir, hı hı, sinek yakaladı. Sonra bir bakıyorsunuz hocam dış kısmında bir kan gördük vesaire gibi. Her gıda değişikliği tepki olarak size bu sonuçları verebilir. Bugün standart bir mama yedirirken eğer kademeli geçiş yapmıyorsanız diğer mamaya, bunun bir tepkisi olacaktır. Hı hı. Çünkü bağırsaklar bizim ikinci beynimiz.
1: Evet.
0: Bağırsaklar sizin aldığı rutin gıdaları belirlediği için bir, hı hı, bir akış şeması var.
1: Evet.
0: Burada emilimden dolayı alışmış olduğu düzende diyor ki evet siz bunu alıyorsunuz. Tamam, güzel, emilimi bu şekilde yapacaksınız. Sistem oturmuş. İkinci bir gıda verdiğiniz zaman Diyor ki bunu algılayamadık, yeni bir gıda geçişi var. Ne yapıyoruz? Değişiklik yapalım. Pupillalarda kopmalar başlar. Bu pupillalar kopar, kendini yeniler. Yeni gelen gıda için. Kopan pupillada mukuslu ve kanlı bir yapı çıkarır karşınıza. O yüzden bazı bulgular diyoruz ya, dışkıda kan görmek. Taze kan mı, sindirilmiş kan mı?
1: Nasıl ayırt ederiz?
0: Taze kan parlak, opak, normal şekilde olur. Sindirilmiş kan daha koyu ve mideden geldiğini bize gösterir. Bu da bizim bölgesel olarak nerede bir sıkıntı var onu anlamamıza yardımcı olmuş olur. Aslında baktığınızda anamnez çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hayvan sahiplerinin takibi de burada bizim için çok önemli. Evet, köpeğinizi gezdiriyorsunuz. İlerini yaptı mı diye bakıyorsunuz. Dışkısını yaptı mı diye bakıyorsunuz. Bunlara bakarken de bir renk skalası, iki alışılmış olduğu düzen diyorum. İşte dışkıda herhangi bir yumuşama, katılık vesaire, kan, yabancı madde var mı? Bunlara bakılması gerekiyor.
1: Peki kademeli mama geçişini de biraz açmak istiyorum. Yeni mamaya geçeceğim kedimde veya köpeğimde. Nedir bu kademeli geçiş?
0: İki mamayı normalde şu şekilde pay etmeniz gerekir. Bir, kullanmış olduğu mamanın %70'lik kısmı, yeni aldığınız mamanın %30'luk kısmı. Bu ikisini karıştırırsınız ve önüne verirsiniz. İkinci gün %50-%50, üçüncü gün yine %30-%70 şeklinde ve dördüncü gün normal rutinine dönersiniz. Yeni mamayla devam edersiniz. Hocam mamamız bitmişti, geçiş yapamayacağız. Birkaç gün ishal olması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Karın ağrısı olabilir, gaz sancısı olabilir. O yüzden mamalarınız bitmeden mutlaka değişim ona göre kendinize planlamanız gerekir. Ya da aynı mamayla tekrardan bir dönem daha devam etmeniz gerekiyor.
1: İlla bunlar olacak diye bir şey var mı peki?
0: Yok. Tabii ki sindirebilir.
1: Olmuyor mesela benimkinde.
0: Aynen, olmayabilir.
1: Çünkü mesela kademeli geçiş yaparken iki mama arasında yenisini içinden seçiyor.
0: Yani o yüzden bizimde olan daha yeni olandır. O yüzden de yeni olana daha odaklılar.
1: Evet. Peki ev ortamımızdaki kimyasallar kullandığımız, işte deterjanlarımız, yumuşatıcılarımız, dediğimiz gibi bitkilerimiz nasıl etkiliyor karaciğerle böbreklerimizi?
0: Kedilerden bahsedelim. Kedilerde bizim toplumumuzda çamaşır suyu vazgeçilmez evlerde. Kediler bu kokuya bayılırlar.
1: Evet.
0: Sizin sildiğiniz yer onların bir odaklanma, koklama, yalama merkezi haline gelir. Ya da idrar yapan kediler vardır. Kısırlaştırma öncesinde sağa sola koku bırakma amacıyla idrarlarını yapıyorlar. İşte dezenfektanlar, çamaşır suları, temizlik ürünleri, her şeyi kullanıyorsunuz o kokuyu çıkarmak için. Aslında basit bir şey. Enzim çözücülerle bu işi çözebiliriz. Ama çamaşır suyu bizim vazgeçilmezimiz. Kokusu etkileyecek. Tadı etkileyecek. Toksikasyon yapıyor çünkü. Koku anlamında yoğun kullanımlarda alerjenler oluşabiliyor. Hocam nefes darlığıyla geldi kedi. Hocam nefes almakta zorlanıyor. Evet, kliniğe alıp baktığımız zaman röntgenlerinde vesaire incelediğimizde, kan tahlillerinde, sonuçlarda bir alerjenlerin oturduğu, nefes darlığının oluştuğu, bunlar hep gözlenebiliyor. Bunların dışında bir parfüm, yani hepimiz evde kullanıyoruz. Parfümler de onlar için zararlı. Sigara dumanı vesaire yine aynı şekilde. Çünkü ciğerlerini düşünürseniz bir bebek ciğerine eşdeğer. Ama biz onların yanında sigara içtiğimiz zaman çok çabuk etkilenecekler.
1: Evet.
0: Astım benzeri, kronik astım ileriye dönük çeşitli hastalıkları da doğurmuş olacak. Bir nevi kedimizin ömrünü kendimiz kısaltmış oluyoruz.
1: Evet. Peki kumlarda kullanılan kokulu, işte koku giderici ama kendi kokusu var, sabunlu atıyorum, lavantalı vesaire. Bunlar da aynı etkiyi verir mi?
0: Kumlarda da evet farklılıklar var ama en aza indirgenmiş haliyle.
1: Yani biz dışkı kokusunu baskılayalım derken zarar veriyor olabilir miyiz?
0: Evet. Burada kumun tozup tozmaması da önemli. Yani tozdan da etkilenebildikleri için evet, kum kabına girecek, eşeleyecek güzelce. Kalkan toz onu etkileyecek. Kokulu olursa artık etkileyecek. Ama koku anlamında evet daha baskılanmış olarak üretiliyor kumlar. Belki yoğun parfüm kokusu olmadığı için zarar vermeyecek ama burada aktif karbonlu tercih etmeniz gerekiyor. Artık alerjenlere karşı üretilmiş çeşitli kumlar da var.
1: Evet. İşte
0: mısır koçanıdır, zeytin çekirdeğidir ya da sıkıştırılmış pelet, kağıtlar. Tabii hepsinin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. İnsanların en büyük rahatsız olduğu şey kokudur. Burada siz sıkıştırılmış kağıt kullandığınızı farz edelim. Evet, çok güzel emecek ama koku tutmayacak. Mısır koçanı kullanabilirsiniz, tozmayacak. Ama kokuda problem yaşayabilirsiniz. O yüzden eğer alışmış düzeniniz varsa çok tozan kumlardan ziyade aktif karbonları tercih etmeniz gerekiyor.
1: Evet. Peki biraz teşhis ve tedaviden konuşalım. Böbrek ve karaciğer hastalıklarından biz anladık, evimizde getirdik size. Bu tanıyı nasıl koyuyorsunuz?
0: Biz böbrekte ilk fiziki muayenesini yaptığımızda sizden aldığımız anamnez doğrultusunda hareket ediyoruz. Göz çukurlarında çökmeler, ağır vakalardan bahsedeyim. Dehidrasyon durumunda artışlar, yoğun ağız kokuları, tüy yapısında bozulmalar, gördüğünüz şeyler ve yoğun bir kilo kaybı aşırı şekilde. Hocam kedimiz 5,5 kiloydu ama bize geliyor 3,5 kilo. Yani yoğun bir tüketim var. Vücut artık beslenemiyor, beslenme düzeni bozulmuş, dolaşım sistemi bozulmuş, bu şekilde ilerliyor. Biz burada kan analizlerine bakıyoruz öncelikli olarak. Tam kan sayımını yapıyoruz, biyokimya değerlerine bakıyoruz. Ve ultrason ve röntgen desteğiyle hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Böbrek hastalıklarında evreler vardır. Evreleri yakalamaya çalışıyoruz. Yakaladığımız evreye göre de tedavi şekillendirmeye çalışıyoruz.
1: Bir virgül koyabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Yoğun ağız kokusu, yani her zaman böbrek karaciğer hastalığının şeyi midir yani? Habercisi değildir, olabilir midir?
0: Değildir. Kediniz, örnek veriyorum, bir kalisivirüs geçiriyor. Ağızda yaralar var. Ya da bir diş eti iltihabı vardır. Ya da bir dişte çürüme vardır. Bunlar da yoğun ağız kokusunu tetikleyecekler. Ya da siz bugün tavuklu mama kullanıyordunuz, yarın balıklı mamaya geçtiniz. Bu da bir ağız kokusunu tetikleyecek.
1: Hani yani, diş mesela bizde işte kalbimize vuruyor ya, diş iltihabımız vesaire. Onlarda da öyle, yani içeriden geliyor ve dişte gösteriyor kendini, olabilir mi?
0: Dişle göstermekten ziyade evet, fosfor kalsiyum dengesinden dolayı gösteriyor olabilir. Ama dediğim gibi öncelikli baktığımız şeyler genel olarak. Evet. Daha sonrasında da kan analizleriyle bunu teşhis etmeye çalışıyoruz.
1: İşte düzenli veteriner kontrolü burada analizlerimizde, teşhislerimizde çok önemli. Peki tamamen tedavi edilebiliyor mu bir böbrek hastası, kedi, köpek?
0: Böbrekte geri dönüşü yok. O yüzden hekimlerinizin yanına gidiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey, kedilerinizi, köpeklerinizi yılda bir kez en az yapabiliyorsanız 3 ayda bir. Ama dediğim gibi ekonomik olarak bu tahliller, testler maddi anlamda sizi yoracağı için en azından yılda bir kez. Böbrek hasarını artık eskisi gibi değil. Yani büyük biyokimyasal değerlerde baktığımız zaman göremeyebiliyoruz ama hormonal anlamda SDMA, felin statince gibi analizler yaparak daha erken teşhis de etmeye çalışıyoruz. Böbrekte yıkımlanmalar başladığında SDMA bizi bunu erkenden yönlendirebiliyor. Kreatin mekanizmasının %70'e ulaşıp da bozulana kadar biyokimyasallar da çıkmayabilir.
1: Ama, yani siz de anlamayabilirsiniz.
0: Tabii ki. Ama dediğim gibi SDMA gibi çoğu artık klinikte bakabiliyorlar. Biraz daha erken teşhis etme anlamında destekliyor bizi.
1: Peki kontrol altına alındı, artık teşhisimiz koyuldu. Kedimizin, köpeğimizin o tedavi süreci nasıl oluyor? Yani ne kadar ömrü var? Ya da kendimizi alıştırmalı mıyız bir kayba?
0: Kendinizi alıştırmayın tabii ki. Dediğim gibi evreleri takip etmemiz gerekiyor. Eğer birinci evrede, ikinci evrede yakaladıysak ömür boyu diyet mamalar kullanmak zorunda kalacak. Belirli bir dönem sıvı tedavisi almak zorunda kalacak. Böbrek değerlerini toparlayana kadar. Bu bahsettiğimiz biyokimyasal değerler yerine geldiğinde ondan sonrasında böbrek hasarı genelde bize kalbi de verir. Kalsiyum birikmesi yaptıkları için kalpte. Böbrek hasarı olan kediler kalp muayenesine de mutlaka gitmelidir. Ekolarına bakılmalıdır. Kalp enzimlerine bakılmalıdır. Aksi takdirde beraberinde çoklu organ yetmezliğine kadar gidebiliyor.
1: bizim göz ardı ettiğimiz
0: aslında edilmemesi gerekiyor. Evet,
1: kan tahlilinin önemini aslında konuşuyoruz burada. Evet. Ben birçok organını etkiliyor şu an. Evet. Peki var mı bir tecrübeniz böyle tedavi altında uzun yıllardır şu an çok iyi?
0: Kendi kedim. 8 yaşında, 2 yıldır böbrek hastası. Değerleri dönem dönem yükselebiliyor. Beslenmeyle alakalı biraz da. Sizinle daha önce konuşmuştuk aslında. Evet. Bir su alımı. Evet, su ihtiyacını karşılayamadığı durumda değerler tavan yapabiliyor. Bunun için biraz daha özen göstermemiz gerekiyor hasta olan çocuklarımız için. Ve dediğim gibi daha önce bahsettik, diyet mamalar. Bir böbrek maması kullanıyoruz. İki kedim de aynısını yiyor. Yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz. Ara ara dönem dönem kontrollerini yapıyoruz. Değerler evet düzeliyor. Değerler yükselediği dönemler de olabiliyor. O dönemlerde takviye ürünlerle yine ilaçlarla desteklemeye çalışıyoruz. Hani çok göz ardı edilmemesi gerekiyor o yüzden. Çünkü bir gün eve geldiğiniz zaman farklı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Hepsi bizim evladımız. Biraz özen göstermemiz gerekiyor.
1: Mamalardan ziyade ek olarak nasıl takviyeler kullanmalıyız? Mesela hani hasta olduktan sonra ve önce, hani bir hayvan sahibi olarak önlemek adına, yaşanmaması adına neler Anladım. Kullanabiliriz?
0: Biz kedilerde örnek veriyorum, mant kullanımını çok istiyoruz. Bir kedinin ya da bir insanın, bir canlının kusması istediğimiz bir şey değil. Kustuğu takdirde bir halsizlik durumu olacak. Mide asitinden dolayı özofagusta bir yangısı oluşacak. Ağız içerisinde farklı olgular oluşacak. Hani kusma çok istediğimiz bir şey değil. Hocam çim yedirelim kussun. Yani rahatsızlık duyuyor kedi de köpek de. Bu yüzden kendini rahatlatmak için çim, ot vesaire bir şeye yöneliyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Tam aksine. Sindirimle birlikte atabilsin. Yani kolaylaştırsın. Mant kullanımını bu yüzden istiyoruz. Kedilerde eğer böbrek, idrar kesesi problemleri, idrar yolu problemleri vesaire varsa, karaciğerde dahil, bunlar için de üretilmiş olan mant ekstratları var. Vitaminler ona göre düzenlenmiş. Ben kendi kedimde bu yüzden bir böbrek mant maması kullanıyorum. Macun şeklinde, kıvamlı. Artı bunun yanında benzeri vitaminler de var destekleyebildiğimiz. Elinizden geldiğince hekiminize güvenin ve desteklemeye devam edin. Evet.
1: Mesela ben kedim böbrek hastası değil ama bunu önlemek istiyorum.
0: İlk yapmanız gereken şey kendi hekiminize gitmek.
1: Hani öncesinde mesela böbrek hastaları için olan maddan kullanılabilir mi? Ya da bir şey tetikliği olabilir miyiz bilmeden öncesinde?
0: En büyük tetiklediğim şey aslında bizim besleme bozukluğu. Bir de kedinizin ırkı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bahsettiğimizde Siyamlar yatkındır, Russian Blue'lar yatkındır, British'ler, Scottish'ler çok yatkındır. Tüy yapısında bozulmaları fark ettiğiniz zaman, ağız kokusu, dehidrasyon, kilo kaybı, yani bunları gördüğünüz zaman, ki görmeseniz daha yılda bir zaten yaptırın diyoruz aslında. Ama gördüğünüz zaman mutlaka hekiminize danışın. Yapması gereken birkaç tane test var. Kan bakması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra sizi yönlendirecektir. Bun, kreatin ve fosfor değerleri bizim için burada önemlidir. Yıkımlanmalar başlamışsa, böbrekteki hasarın geri dönüşü olmadığı için geç kalmadan yılda bir mutlaka kontrole gitmeniz gerekiyor.
1: Bize biraz da anılarınızdan, tecrübelerinizden bahseder misiniz? Nasıl bir şey veteriner olmak?
0: Veteriner olmak aslında güzel bir şey. Benim kendi kardeşim de, abim de veteriner hekim. Biz iki kardeş veteriner olmayı tercih ettik. Türkiye için bahsediyorum. Veteriner hekim olmak, tıbbi eğitim almak çok güzel bir şey. Allah'ın sessiz kullarına dokunuyor olmak, onlarla ilgilenmek. Hani severek yaptığımız bir meslek. Zaten sevmeyen insan bunu yapamaz. Ama Türkiye'de saygınlığı biraz daha düşük. Yani tıp alanında baktığımız zaman insan hekimleri, diş hekimleri vesaire, bunları da göz önüne alırsak veteriner hekimlik aslında olması gereken yerde değil. Bizler sağlıkçı sınıfında değiliz. Bu da Türkiye'nin herhalde yarayan kanısı. Bakıyorsunuz Tarım Bakanlığı'na bağlıyız. Eskiden tarım ve hayvancılıktı. Hayvancılığı kaldırdık. Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Yani bizim aslında bir yerimiz yok Türkiye'de. Yurt dışında baktığımız zaman çok daha kıymetli bir meslek. Bizim ülkemizde biraz değerini bulamıyor gibi geliyor.
1: Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Hani hayvan beslemek belli bir sosyoekonomik seviye isteyen bir şey belki de.
0: Burada pet hekimliği olarak bakarsak evet. Ama Türkiye'de veteriner hekim dediğiniz zaman 16-17 dalda hizmet veriyor. Çünkü insan sağlığı dediğiniz zaman ilk gördüğümüz şey veteriner hekimlerdir. Ki korona döneminde aşı için ilk koşturanlar da yine veteriner hekimlerdi. Evet. Burada evinize gelen her gıdayı göz önüne alın. Peynir, süt, yoğurt, yumurta, aklınıza gelebilecek her şey. Aslında bir veteriner hekimin imzasıyla, kontrolüyle yol alıyor.
1: Biz bunları bilmiyoruz. Evet. Ya da görmüyoruz bunları biz.
0: Aslında görülmüyor. Veteriner hekim kendi arasında, örnek veriyorum, su ürünleri. Bir başlı başına bir branş çıkıyor. Gıda mühendisliği dediğimiz zaman yine başlı başına. Zootekne dediğimiz zaman, evet, ziraatin bir dalı olarak gözüküyor ama yine veteriner hekimlerin bir şeyiyle çıkıyor. Bugün yurt dışından et ihraç ediyoruz. Ama kendi ülkemizde bir çiftçimiz desteklenmeli, iki ekibimiz desteklenmeli ki biz bunların önüne geçebilelim.
1: Evet.
0: Hani baktığınız zaman Hollanda Konya kadar bir yer. Ama dünyaya evet, Holstein inekleri de ithal ediyorlar. Sütü de, sabanı da. Burada biraz ekonomik olarak farklı şeyler çıkıyor. Siyaset de var işin içerisinde. Çok oralara da girmek istemiyorum aslında.
1: Tamam, o zaman mama denetimlerine biraz dönelim. Hayvan mamaları nasıl denetleniyor? Yani üretildi mesela, hani Türkiye'nin desteklediği şeylerden konuşalım.
0: Bizim kullandığımız bu üst segment mamaların hepsi yurt dışında. Yani İspanya kökenli olanlar var, Almanya kökenli olanlar var, farklı farklı ülkelerden. Artık alışılmış bir distribütör, distribütörden de bir dağıtım ağı var. Yerli olarak baktığımız zaman evet, devlet desteği burada biraz onların önüne geçmek istiyor. Birkaç firmanın üretimleri var. Denklik olarak yakalayamıyorlar. Yakalayamadıkları için de bizim biraz güven problemimiz oluşuyor. Tabii ki desteklememiz gerekiyor ki geliştirebilsinler. Denetim mekanizması burada devlet eliyle, devlet hekimleri tarafından yapılıyor. Hazırlanmış olan rasyon içeriği burada önemli. Bu rasyonlar çeşitli denetim yerlerinden geçtikten sonra üretim aşamasına gelebiliyor. Burada bakanlığın onayı sonucunda çıkar. Aslında sıkı bir denetimden geçiyor da.
1: Sevindik bunu duyduğumuza.
0: Ama her ürün üretiliyor. Dikkat edilecek şey içeriklerine bakarak almanız. Yani 3 liraya aldığınız ürünün içeriğiyle 1,5 liraya aldığınız ürünün içeriği aynı olabilir. Sadece marka farkı olabilir.
1: Evet. Mesela 12 kilo mama aldım. Aslında hani raf ömrü mesela 1 yıl diyor. 2 yıl diyor son kullanma tarihi. Ama bu sağlıklı mı? Yani hani taze almak mı? 12 kilo alıyorum, kafam rahat ediyor. Hani çalışan insanlarız sonuçta ve kolayımıza geliyor her zamanki gibi. Yani hani bayatlıyor, ediyor vesaire. Sağlıklı mı? Evet.
0: Bozulmaları artırmış oluyorsunuz. Bir tek kediniz var. Bir tek kedi için 10, 12, 15 kiloluk bir mama almanıza gerek yok. Diyelim aldınız, almak zorunda kaldınız ya da o zaman da hava almayacak şekilde kilitli poşetlerle muhafaza etmeniz gerekiyor. Bir, güneş görmemesi gerekiyor. İki, bunları muhafaza ettikten sonra ancak kullanıma alabilirsiniz. Diğer türlü güneş görüyor, ağız açık mamalar bozulmalara sebep oluyor. Verdiğiniz takdirde fayda sağlayacağına zarar sağlıyor.
1: O zaman pet shoplardan açık mama almak.
0: Açık mama da güvendiğiniz yerlerden almanız gerekiyor. Evet, açık mamayla kapalı mamada fiyat farkı var, kabul ediyorum. Ya da güvendiğiniz yerlerden almanız gerekir. Sirkülasyonu fazla olan yerlerden. Yani bugün paketlenmiştir. ya da bir hafta kalmıştır orada. Bir haftalık mamayı almak bu, bir günlük mamayı almak bu.
1: Tabii ki.
0: Bir günlük mamayı almayı seçersiniz.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat edebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ne demek?
1: Çok güzel bir yayındı. Pati Radar'ın bu hafta sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar sona erdi. Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
3: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Ah!

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Moğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Moğla gelmek için bahaneniz çok.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazası Kums Mall AVM.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Her nesil yeni nesil yeni nesil. Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Ergül her mesele.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var, dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
10: Nasıl başardım başlıyor.
11: Ve yemek yapmak, aşçılık yapmanın çok zor olduğunu gördüm. Bir dönem bu meslekten soğudum. Bir daha asla bu işi yapmam dedim. Ama şu an bu işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum. İlk olarak evimde yaklaşık 350 kişiye yemek yaptım. Bunu paketledim, sevkiyat şoförlüğü yaptım, dağıttım. Sıfırdan başladım yani.

alanda birazcık daha ilerlemek istedim. İşimi çok sevdiğim için, mesleğimi çok sevdiğim için, kendimi de çok sevdiğim için iş yerime kendi ismimi verdim. Necla Hanım, Necla Hanım'ın mutfağı. Necla Hanım'ın mutfağının serüveni buradan başlıyor. Annemin bir Türk filminde, Türk sinemasındaki bir bayanın adını söylemiş. Bana o ismi vermiş. Şöyle söyleyeyim size, Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir başarı hikayesi. Yani ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan, işte bir şeyler yapabilir miyim, başarabilir miyimin sonucu. Ne bir koca parası, ne bir baba parası, ne de işte atıyorum düğünümden gelen bir altınlarım vardı. Hiçbir şeyim yoktu. Ticaret hayatını tabii ki daha öncesinde yapmıştım. Bu 12 yılın öncesinde de bir çalışma hayatım var. Ama ticaret üzerine değildi. Bir fabrikada ilk olarak bulaşıkçılık ve aşçılık olarak başladı benim meslek hayatım. O fabrikada çoklu yemek yapmayı öğrendim. Bugünkü belgelerime sahip değildim. Bugünkü kadar bilgili, başarılı değildim. Amatörce de olsa çok güzel yemekler yaptım ve çok beğenildi. Sonra başka bir fabrikada çalıştım ve yemek yapmak, aşçılık yapmanın çok zor olduğunu gördüm. Bir dönem bu meslekten soğudum. Bir daha asla bu işi yapmam dedim. Ama şu an bu işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum. Her gün uyandığımda İşimi nasıl geliştiririm, nasıl bir şeyler katabilirim, nasıl ileriye götürebilirim, bir insana daha nasıl bir iş kapısı olabilirimle uyandım. Herkes en tatlı uykusunda uyurken ben gece 2'de halde olabilirim, malzeme seçiyor olabilirim. Eğer aşçım rahatsızsa veya işi bıraktıysa ben o kazanın başındayımdır. Şoförümün başı ağrıdıysa veya işi bıraktıysa, farklı bir şey olduysa ben sevkiyat şoförüyüm. Gıda mühendisim yoksa ben gıda mühendisiyim. İşimle alakalı her kolda ben varım. İşime çok hakimim. Bugünkü başarımı da buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Girişimci olmak isteyen, bir iş meslek sahibi olmak isteyen kadınlara en büyük tavsiyem şudur. Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmesinler. Bir şeyleri daha çok geliştirmek için evlerinde başlayarak kendilerini sanki bir iş ortamıymış gibi alıştırıp sonrasında iş hayatına daha rahat adaptasyon sağlayabilirler. Ben bunu yaptım. İlk olarak evimde yaklaşık 350 kişiye yemek yaptım. Bunu paketledim. Sevkiyat şoförlüğü yaptım. Dağıttım. Sıfırdan başladım yani. Ben bugünün çok küçük bir rakamı sayılacak, 2 kişilik, 3 kişilik yemek yenilecek, hesap ödenilecek bir parayla bu işi kurdum. Benim en büyük destekçim devletim oldu. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 12 yıl önce girişimci kadınlara KOSGEB girişimiyle alakalı vermiş olduğu 50 bin liralık heybe ile ben ilk işletmemi, şarküterimi kurdum. Hem zeytinyağı satabiliyordum toptan olarak, hem de her şeyi menşeinden getirerek insanlara sağlıklı ürünler satıyordum ve bu bende bir tutku haline gelmişti. Bayilikler almaya başladım. O işimde de kendimi çok güzel geliştirdim ama pandemiden sonra tabii her şey değişti. İnsanlar alım güçleri daha azaldı. Daha farklı şeylere yöneldiler. Marketlere daha çok yöneldiler. Ve ben cirolarım düştüğü için yanımda çalışan personelimin artık maaşını veremeyecek bir duruma geldiğim zaman benim için B planı Necla Hanım'ın mutfağıydı. Necla Hanım'ın mutfağını kurarken inanın çok zorlandım. Şarküteride yemek yapılması yasak. Şikayetler oldu. Yemek satamazsın dediler. Ama ben asla pes etmedim. Bir dönem, yani bunu gülerek söylüyorum, yaklaşık 3,5-4 ay kadar evimde 350 kişiye kadar yemek çıkarttım. Düşünün ya, bir evin mutfağı ne kadar büyük olabilir? Bulaşığınızı orada yıkıyorsunuz, tabii yanımda personel var. Hazırlığınızı orada yapıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Kör ocaklarda, küçük tüplerde. Yani gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu yılmadan yapıyorsunuz. Sonrasında kendime bir sermaye oluşturdum. Elimin lezzetine güvendiğim için de insanlar her zaman destek verdi. Hiçbir zaman kimseyden ben şuna çok inanıyorum. Kimse hatır için çiğ tavuk yemez. Lezzetli bir yemek yaparsan arkadaş senden yerler. Ama lezzetini, kaliteni bozarsan o müşteriyi ben de kaybedebilirim, sen de kaybedebilirsin. Ben her zaman lezzet ve kaliteye çok önem verdim. Evimde yemek yaparak başladığım bu serüvende şu an 50 çalışanım, yaklaşık 3000 kişiye taşımalı yemek hizmeti ve yerinde üretim yapan bir firma haline, Kayseri'nin pembe incisi haline geldi. Yemeklerin bir

Birincisi haline geldim. Bunu benim personelimin hanımı bu sloganı bana verdi. Çalışanlarım her zaman şunu söylüyor. Biz bu kadar kaliteli malzeme kullanan bir şirket daha görmedik. Meslektaşlarımız da eminim çok güzel malzemeler kullanıyor ama personellerimden bunu duymak her geçen gün kalitemi biraz daha arttırmak için beni daha çok teşvik ediyor. Daha güzel yapabilirim, daha güzel ilerleyebilirim. Bir insana daha ekmek kapısı olmam için ilham veriyor.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Sağlık Rehberi.
10: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
9: Sağlık Rehberi.
11: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 16 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Özvatan Tomarza 26, Akışla Bünyan Develi Felaye 27, İncesu Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece. Çevre illerde Sivas 24, Yozgat 25, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece. Büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper nehrine ulaştı. 1946, bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziaul Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzilli füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Yani. Hayırlı.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
5: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Bekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için

Yılmaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Koramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 1506. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergün her nesil.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var, dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi.
3: Radyo Radar'da

0: Güvenli Trafik Projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014, Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014, TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014, Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık 16 derece, ilçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Özvatan Tomarza 26, Akışla Bünyan Develi Felaye 27, İncesu Sarıoğlan 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece, çevre illerde Sivas 24, Yozgat 25, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper nehrine ulaştı. 1946, bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya-ul-Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Yani. Hayırlı.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Dijital Manşet.
6: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Dijital Manşet.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
0: Hayırlı uğurlu.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
6: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
7: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek bugün çok lezzetli bir yayın sizi bekliyor diyorum. Çünkü konuğumu öğrendiğinde neden bu şekilde bir açılış yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Necla Aşatır bizlerle. Kendisi Necla Hanım'ın mutfağı kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle güzel bir programda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bilmukabil ayaklarınıza sağlık. Biz de çok çok mutluyuz. Hikayenizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Girişimci hanımlarla bu şekilde güzel programlar yapmak hem birçok kişiye ışık oluyor, birçok kişinin yolunu aydınlatıyor, hem de sizin çocuklarınıza, ailenize çok da güzel bir anı bırakmanıza da sebep oluyor her şeyden önce. İnşallah güzel kapılar açsın bu program sizin için.
1: İnşallah, kesinlikle buna inanıyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. İnsanlara biraz olsun feyiz katabileceksek çok güzel
0: İnşallah.
1: Olacak her şey.
0: İnşallah çok güzel olacak. Şimdi biz yayınımız başladığında genelde konuğumuzu yakından tanımak isteriz. Necla Aşatır kimdir diyerek başlayalım mı ufaktan?
1: Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusu. Aslen Erzurumluyum ama bir tarafımızda Kars Selim. Tamamen bir doğu kızıyım.
0: Evet.
1: Tamamen doğulu olduğum için de yemeklerime de doğunun esintilerini katıyorum. Kayseri'de bu yüzden yemek sektöründe bir farkındalık yaratıyorum.
0: Aslında mutfağın baharatları, yemek yapma kültürü değil mi? Biraz şehirden uzak lezzetler olunca birazcık ön plana çıkıyor ve fark yaratıyor.
1: Kesinlikle.
0: En büyük
1: öyle.
0: Farkın bunun yarattığına mı inanıyorsunuz?
1: Ya mesela? Şöyle söyleyeyim, Necla Hanım'ın mutfağının en büyük özelliklerinden birisi anne yemeklerini catering'e uyarlayarak müşterilerimize sunmak.
0: Anne eli değmiş gibi mi diyoruz yani?
1: Kesinlikle, anne eli değmiş gibi. Yani o öğlen molasında müşterilerimiz, biz taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda restoran işletmecisiyim.
0: Hı hı.
1: Müşterilerimize her zaman şunu düşünerek hizmet veriyoruz. Hani eşinin, annesinin yaptığı, kız kardeşinin, işte teyzesinin yaptığı o ev yemeklerini sunmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda ilerliyoruz.
0: Harika, çok güzel aslında. Hani bayramlarda beklediğimiz lezzetler vardır ya. Mesela ben Kayseri'ye geldiğimde nohut yemeğini bayramlarda yapıldığını gördüm mesela.
1: Evet.
0: Hatta başka bir isim söyleniyordu ona. Ne deniyordu?
1: Nohut yahnisi.
0: Nohut Kayseri. Yahnisi. Çok güzel, harika, böyle az suyu olan nefis bir lezzet. Şimdi çocuklarım benim her bayram, bayram olsa da o bayram sabahı o nohut yahnisini yiyip bir şekilde damağımızdaki o lezzeti tekrar diri tutsak diyoruz. Yani bir sene önce gelmiş bir kişi bir sene sonra aynı lezzette ve aynı tatta ilk tattığı yemeği bulabiliyor mu mesela?
1: Tabii ki bulabiliyor. Yani bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi de ürün reçetelerimizdir. Yani birçok yemeğimizde bu reçeteyi hiçbir catering firması kullanmaz. Mesela biber dolmasını Kayseri'de hiç kimsenin yapmadığı şekilde Mardin, Antep usulü yapıyoruz. Ve bu hani alışılmışın dışında bir şey olduğu için de müşterilerimizdeki biber dolmasına karşı ön yargıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Süper. Standart aslında tariflerin dışına çıkıp kendinizden bir şeyler katıyor olmanız çok kıymetli bir şey. Çünkü biber dolması, orada da biber dolması, burada da biber dolması. Ama bazı biber dolmalarını yersiniz, Allah Allah, bunun içine ne koydunuz gibi bir şaşkınlık yaratır insanlarda.
1: Evet.
0: Siz de böyle tepkiler alıyor musunuz mesela?
1: Tabii ki. En başta sevgimizi koyuyoruz. İlgimizi koyuyoruz. Bir dolma olarak değerlendirmiyoruz. Bu arada yarın Necla Hanım'ın mutfağının catering müşterilerine de dolma vereceğiz. Bu kadar tesadüf olur.
0: Çok güzel.
1: Yani zeytinyağı, içine koyduğumuz domatesi, baharatı, her şeyi çok özel olarak ayarlıyoruz. Güzel reçetelerimiz var. Gıda mühendisimizle beraber, ustalarımızla beraber hani kritiğini yaparak daha çok nasıl beğenilir, daha çok neler katabiliriz, bunu mutlaka çalışmasını yapıp öyle müşterilerimize sunuyoruz. Genel olarak da güzel bir memnuniyet var.
0: Harika, çok güzel. Şimdi aslında tüm programda konuşacağımız şeylerin çok güzel bir ön özetini koymuş gibi olduk. Ama siz bir anda hop diye restoran sektörünün içerisine girmediniz diye düşünüyorum. Ki bir kısmına değil mi, telefonda konuşurken de karşılıklı şahit olduk ve Allah Allah dedik yani bir anda. Nasıl başladınız bu sektörün içerisine? Yeme içme sektörünün ucundan kıyısından nereden başladınız diyerek bildiğim bir kısmı soruyorum. Bakalım nasıl ele alacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ticaret hayatına başlama serüvenim çok böyle hem zorlu hem de yani nasıl söyleyeyim size, tatlı oldu. Siz de beni o dönemlerde tanıyorsunuz. Böyle bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Şimdi 3 çocuğunuz olduğu zaman biliyorsunuz günümüzün kadınları her yerde iş bulamıyor. Kreş gibi bir sıkıntı var. Kreşten alacak, bırakacak, onlarla ilgilenecek. Hastalandığı zaman ona iyi bakacak ve işini aksatmayacağın bir şey oluşturman lazım. Şimdi küçük bir çocuğunuz var, küçük çocuklarınız var, okula gidiyor ve siz bir annesiniz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirim diye araştırmalar yaptım. İnternete yazıyorum, işte ev hanımı olup da işte çocuklarına bakıp hem de nasıl para kazanılır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı araştırmalar yaparken bir buzdolabı süsü işine girdim. Adamlara para yatırdım.
0: İlham almaya çalışıyorsunuz.
1: Aynen. Yani
0: programlar bunun için çok çok önemli. İşte
1: kesinlikle. Yani şimdi evde otururken yani benim amacım hem evimde oturup çocuklarıma bakmak hem de en azından mutfak masraflarımı azaltacak.
0: Masada damlasın değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Olacak şekilde bir araştırmalar yaptım. Hatta internetten komik bir şey. Buzdolabı süsüyle alakalı evde hani birer tane
0: ne
1: yaparsın.
0: Bu kadar revaçtaydı değil mi?
1: Evet ama ben kandırıldım.
0: Ne diyorsun?
1: Bir firmaya para gönderdim. Bana malzemeleri gönderdiler. Gönderdim, tekrardan beğenmedik dediler. Aslında beğenilecek şekilde de yapmıştık. Ama bunu herkese yapıyorlarmış. Daha sonrasında tamamen tesadüf. Tamamen tesadüfen işte zeytin ve zeytinyağı işine girdim. O dönem hatırlarsanız size de zeytin satmıştım. Evimin yani aslına bakarsanız herkesin böyle inanamayacağı bir şekilde oturma odasından koltukları çıkartarak tamamen zeytin ve zeytinyağı. Aynen.
0: Nereden buldun o zeytin ve zeytinyağı tedarikçisini mesela?
1: Şimdi kooperatiflerle konuştum. Müşteriye verebildiğim zaman fatura kesip kesemeyeceklerini öğrendim.
0: Hı hı.
1: Lojistik olarak hani nasıl getiririm,
0: evet,
1: nasıl sevk ederim,
0: nasıl ulaştırırım
1: bunları bir planladım. Böyle ufaktan 2 tenekeyle başlayarak
0: böyle
1: yavaş yavaş sonra...
0: Ne kadar süre yaptın mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü bir süreden sonra ben ulaşıp zeytini alamadım senden. Onun için önemli bir detay.
1: Şimdi ev ekonomisine katkıda bulunurken evi çocukları okula gönderip işte küçük oğlumu da bina görevlimizin hanımı bakıyordu. Ben de birkaç saatliğine böyle pazarlama ağı oluşturdum öncelikle. Kayseri'de yaklaşık 20 tane restoranda zeytin ve zeytinyağı satmaya başladım. Sizinle de tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmıştık.
0: O tarz detayları hatırlarım açıkçası. Talas son durakta.
1: Evet.
0: Orada bir mezarlık var ya.
1: Evet.
0: Orada bir mekanda karşılaşmıştık galiba sizinle.
1: Evet, oraya da yağ veriyordum. Zeytinyağı veriyordum.
0: Evet, biz o şekilde karşılaşmıştık.
1: Kesinlikle. 20 tane kendime restoran bağladıktan sonra zeytinlerini, zeytinyağlarını tedarik ediyordum ama bir depoya ihtiyacım vardı.
0: Hı hı.
1: Faturalarını da sağ olsun o firmaya kestirip birebir kendi aracımla götürüp sevkini yapıyordum. Gitgide çoğalmaya başladı. Öyle bir dönem geldi ki Datça mesela, yağın olduğu yer Muğla Datça'ya 5 ton kadar bir yağ sattım. Onu yani ambara götürmek, oradan sevkini yapmak, birebir o firmayla değil benimle iletişime geçmesi için çok çabaladım.
0: Hı hı.
1: Bir süre sonra da artık yani zeytin ve zeytinyağı satışlarına yakalayamadım. Yani çok fazla artmaya başladı, çok talep olmaya başladı.
0: Artık cevap veremez.
1: Aynen, cevap veremez hale gelince bana bir Allah-u Teala tarafından bir mesaj geldi. KOSGEB girişimcilik için çok uygunsunuz. İşte o zaman da yaşım şu anki yaşımda değil, daha gencim. Ben de
0: ama hiç yaş dallarına basmadım, farkında mısınız? Şimdiki
1: kesinlikle
0: değil, şimdikinden biraz önceydi diye.
1: Biraz önceydi. Ben de işte KOSGEB kursuna gittim. KOSGEB kursunda KOSGEB belgemi aldıktan sonra kendime şarküteri açtım.
0: Hayda.
1: Evet, şarküteri açtım. Hem zeytin ve zeytinyağı toptancılığı yapıyordum. Hem de yani zeytin, peynir, süt, yoğurt, yumurta, süper, bunları satarak hem de çocuklarıma bakarak.
0: Üreticiden halka diye çok güzel bir, aynen, zincir oluşturdun aslında.
1: Çok güzel de bir isim
0: makul
1: buldum.
0: Makul rakamlar mıydı piyasanın?
1: Tabii ki makul
0: hem
1: ve...
0: iyi ürünler hem de güzel rakamlara anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya çok her şeyi ben şeyinden getiriyordum. Mesela Ezine Neren'in meşhurdur.
0: Süper.
1: Oradan geliyordu. Erzincan tulumunu getiriyordum. Erzurum'un göğermiş peynirini getiriyordum.
0: Erzurumlu.
1: Kars'ın ya, kaşarını getiriyordum. Kars'ın gravyerini özel hakim savcı müşterilerim için getiriyordum. Her şeyi sipariş üzerine oluşturup ve böyle bu şekilde de şarküterimde hem çocuklarımla ilgilenerek hem şarküteri işleterek böyle bir dönem ilerledik. Gayet de güzel gidiyordu. Şarküterimi açarken de devletimizin vermiş olduğu girişimci kadınlara 50 bin liralık bir

0: Ama siz de bir şeyler yapmak için bir çaba içerisine girmişsiniz, bir cesaret göstermişsiniz ve devletin de sunmuş olduğu kadın girişimciler için özellikle piyasaya kazandırmak için çok güzel projeleri var. Ki KOSGEB'e girip orada güzel bir proje ortaya çıkarıp projenin onaylanıp bir de o paraya sahip olmak gerçekten kapsamlı bir proje hazırlamaya gerektirir. O projeyi kendiniz mi hazırladınız yoksa birinden destek aldınız mı KOSGEB sürecinde?
1: Şimdi KOSGEB sürecinde hani girişimcilik belgesini alırken orada zaten bilgiler verdiler bize. Hı hı. Hani bir iş yeri açıldığı zaman ne kadar hibe alabileceğini, ne kadar destekleyebileceğini, devletimizin hangi noktalarda yanımızda olabileceğini, bizim de neler yapmamız gerektiği noktasında, ticaretle alakalı nelere dikkat etmemiz noktasında çok güzel bilgiler verdiler. Ben de o bilgileri birebir kaydını aldım.
0: Konsolide ettim, bir araya getirdin.
1: Kesinlikle hayatıma geçirdim.
0: Ve şarküteri
1: fırsatları
0: işte,
1: aynen çok aldım. Güzel 4,5 yıl organik ürünler üzerine bir şarküteri işlettim.
0: Bunu da süre yapmışsın
1: kesinlikle
0: aslında.
1: Yani birçok şeyime sahip oldum, arabam yoktu, araba aldım, ev aldım. Yani yaptığım işi başarılı yapıp ve dürüstlükle yaptığınız zaman Allah her şeyi nasip ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bu arada bir Instagram sayfanı söylemeni istiyorum öncelikle.
1: Tabii ki.
0: Buradan bir duyuralım, merak edelim.
1: Necla Hanım'ın mutfağı. Diye. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfası.
1: Aynen, alt tresi var. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Direkt Necla Hanım'ın mutfağı yazın.
1: Jandarmanın J'siyle.
0: J'yle değil, aynen. Bu arada bir link paylaştım. Takipçilerinin canlı yayını takip etmesi için paylaşmak istiyordun. Hemen kısa,
1: evet,
0: bir
1: hemen.
0: Hızlı hızlı onu da halletmiş olalım. Ben tabii şunu merak ediyorum. O şarkı türede çok güzel bir şekilde evini aldın, arabanı aldın. Güzel de gidiyor her şey. Neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi o paylaşımı yaptıktan sonra ben
1: bulamadım.
0: Ayrılma hikayesini istiyorum.
1: Instagram'da
0: bir bahsetme paylaştım ben. Hemen oradan paylaşalım. Takipçilerinin de cevabı inşallah gecikmemiş olsun. Evet, sana da mesajlar gelmeye başladı ufaktan. Projeyi kendisi mi hazırladı diye de bir soru gelmişti ama onu cevaplamış olduk. Çünkü şey oluyor, bu KOSGEB projelerini hazırlarken bazen eksik noktalar oluyor. Bir de KOSGEB dosyalarının onaylanması için kişilerin üretim yapacağı bir işletmenin desteklenmesi çok daha kıymetli oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada ekrana da yaptığın tatlılar gelmeye başladı. Sıcacık poğaçalarla geldin. Yayından sonra yemek için gerçekten iple çekiyorum o anı. Ellerine sağlık. Börekler de çıkıyor harika bir şekilde. Paylaşımı yaptık mı? Sohbetimize devam edelim. Hemen hikayeye bir tane ekle. Linke tıklayıp canlı yayın linkine ulaşabilirler. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Tamamdır, yaptık onu. Evet. Süper. Peki 4,5 sene güzel evini, arabanı aldırdın. Neden ayrıldın? O işletmeyi neden kapattın? Neden devam etmedin artık?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Pandemi dönemi gibi ülkemizin, hatta
0: eyvah,
1: dünyanın yaşamış olduğu zorlu bir dönemden geçtik. Pandemi döneminde de çok güzel işler yaptım. İnanın çok yumurta, organik yumurtalar, işte süt, reçeliydi, pekmeziydi. Hani insanların sağlığını kazanması için bir şeyleri yapması, hı-hı, gerekiyordu, yemeleri gerekiyordu. O dönemde gayet güzeldi işlerim. Sosyal mesafeyi koruma dönemleri diye söylüyorum. Çok
0: komik
1: güzeldi.
0: Yani.
1: Güzeldi. Allah bir daha göstermesin ülkemize, dünyamıza. Hı-hı. O dönemde hani güzel geçtikten sonrasında pandemi dönemi geçtikten sonra biraz işler düştü, bayağı bir düştü. Yanımda çalıştırdığım bir personelim vardı, hı hı, ve çok seviyordum. O personelim de eşini kaybetmiş, iki tane, evet, çocuğu vardı ve ona çok üzülüyordum. Benim yanımda çalışmasa başka bir yerde çalışamayacak psikolojisine kapılmıştım. Hı hı. Yani onun için bir şeyler başarmalıydım. Bana söylediği söz hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmıyordu. Benim işte rahmetli eşim ölmeden önce tek hayali bizi tatile götürmekti. Ben bunu kendime amaç edinmiştim. Hani kendime geçtim, artık o personel için bir şeyler yapmalıyım. O mutlaka bir asgari ücret olsa da evine götürmeli, kocasından kalan çocuklarının nafakasını almalı ve ben çok para kazanıp onu tatile göndermeliyim diye düşünmüştüm. Bu vasıtayla böyle yemek sektörüne girdim. Ya yani daha önceki yıllarda zaten bir aşçılık deneyimim vardı. Yemek sektörüne de yabancı değildi.

0: Yemeğe de yabancı değildim. Yani şarküterimin yanı sıra hem çocuklarımın yemeğini, evimin yemeğini yaparım. Hem de bir 15-20 kişilik yemek yaptığım zaman belki yanımda çalışan o personelin maaşını çıkartabilirim. Onu işten çıkartma zorunluluğunda kalmam diye düşündüm. İlk amacım buydu, emin olun.
1: Aslında bu tarz sektörlere girme cesaretini göstermek için anladığım kadarıyla insanı ateşleyici bir sebebe ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Senin sebebin böyle bir şeydi. Diğerinin sebebi
0: yoksa
1: başka
0: hani şarküterim benim evimi mutlaka çevirirdi. Çok büyümeme de gerek kalmazdı. İyi kötü işleyen bir işletmeydi. Çok iyi olmasa da. O arkadaş için bir şeyler yapma gereği duydum ve bu sefer elimin lezzeti her yere yayılmaya başladı. Hemen yanımda berber bir abim vardı, esnaf. İşte benim yemeklerimden müşterilerine bahsetti. Tadım yaptılar, aldılar. Bir baktım ki 50 kişilik, 100 kişilik fabrikalar benden yemek istiyor.
1: Harika, ama çok hızlı gidiyorsun. Sakin öncelikle. Şimdi güzel işletmeyi açmaya karar verdin.
0: Evet.
1: Sonrasında adım adım nerelerden başladın mesela? Tedarikçileri mi araştırdın? İşletme için bir konum lazım, önemli de bir yer lazım. Gerçi yeme içme sektöründe hani o damağı işleyen o lezzeti yakaladıktan sonra nerede olduğunuzun da bir önemi yok. Fizan'da da olsa insanlar bir şekilde gidip o yemeği yiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi yola tam anlamıyla nasıl başladın? O hanımefendi senin ilk personelin, onu çok iyi biliyoruz. Ama onun dışında hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Şimdi ben şarküterimde yemek yapmaya başlayınca biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yasal. Yani yemek yapma ruhsatının olması gerekiyor. Şarküteriysen şarküteri yapma ruhsatın olması gerekiyor. Ve o yanımda çalışan, onun için her şeyi hayal edip o yola başladığım personelim çok sağ olsun beni şikayet etti.
1: Ne diyorsun? İsmini söyle diyecektim. Şikayet etti diyorsun.
0: Yok. Hiç gerek yok.
1: Allah seni bildiği
0: orada,
1: gibi yapsın.
0: Orada
1: yemek. Şey
0: orada yemek yapmanın yasak olduğunu, sürekli yapmamamız gerektiğini ama biz bunu küçük de olsa iş yerimize bir katkıda bulunmamız gerektiğini söyledim.
1: Ay şaka gibi
0: sonrasında
1: gerçekten.
0: Sonrasında inanın bir gün kuru fasulye yapıyorum. Ya yani çok komik. Belki böyle şeyler burada anlatılmaz.
1: Lütfen
0: baktım
1: paylaş.
0: Ki 8-10 tane zabıta şikayet üzerine gelmiş.
1: Şöyle bir vursaydın gelin kuru şey
0: abi, kuru
1: pilav yiyelim yani. Çok
0: ama ben asla pes etmedim. Ben bu hayatta hiçbir zaman asla pes etmem.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bugün hangi noktaya geldiysen bence o kadına borçlusun. Her şeyinle.
0: Kesinlikle.
1: O şikayet etmesi de, o tarz sıkıntılı bir duruma düşmesinde de.
0: Çünkü yorulmaya başlamıştı arkadaş yanımda.
1: Gerçekten. Evet, sonra?
0: Sonrasında yani.
1: Zaptalar geldiler.
0: Evet, geldiler. Uyarısında bulundular. Ama ben sonrasında beni bir arkadaşım, ondan da Allah razı olsun, Kayseri'de yemek lezzeti olarak benim şu ana kadar restoranlar dahi senin kadar lezzetli yemek yapan birisi yok dedi.
1: Bu hayatında mı şu?
0: Bu arkadaş tarımda çalışıyordu. Bizden gelip peynir, zeytin alıyordu ve geldiğinde de yemeğimizden tattırıyordu. Çok güzel olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini, gerekirse git evinde yap dedi. Buna hiç kimse karışamaz dedi. Hiç kimse karışamaz. Senin burada vergi levhan da var. Buradan da faturanı kesersin dedi.
1: Hayır,
0: bir dönem önünü gör.
1: Onlar da çıkıyor yani. Evet. Bir şekilde kader seni o tarafa itekleyecekmiş yani. Çok iyi.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Sonrasında işte evimde 3,5 ay boyunca, 4 ay, 3,5, 4 ay boyunca 250 ile 350 kişiye yemek çıkarttım. Düşünün ya, yayın yaptığımız...
1: Evinde yaptın.
0: Evet. Bu yayın yaptığımız masa kadar, belki biraz daha fazla bir mutfakta. Çocuklarım var. Pandemi dönemini atlatmışsın ama orada da bir iş var. Şarküterin hemen karşımda. Ve evinde yemek yapıyorsun. Emin olun kör ocaklarda, küçük tüplerde.
1: O kocaman
0: bir
1: tencerelerle nasıl oldu o iş?
0: Yani 300-350 kişinin tencereleri bana çok kocaman gelmiyor şu anki yaptığım işi.
1: Şu an
0: işi.
1: Öyle gelmiyor.
0: Şu an 2000'ler, 3000'lerdeyiz ama o zaman çok büyük gelmedi.
1: Hı hı.
0: Sonrasında böyle evimde yaparak, üreterek, işte organize sanayide, Mimar Sinan organizede bir müşteri portföyü oluşturduktan sonra, yemek kokusu da binayı sardıktan sonra artık bir yer açılması zorundaydı. Kaçınılmazdı. Bir yer açmak zorundaydım ve gelen geri dönüşler hep güzeldi. Olumsuz şeyler de tabii yaşıyordum ama bakıyordum
1: onlar
0: ki bu
1: daha
0: işte
1: iyisini yapmak için
0: aynen,
1: bir rehber oluyor neticede.
0: Bereketini gördüm. Gerçekten bereketini gördüm. Bu da dürüstlüğümden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü müşterime bir şey yaparken hiçbir zaman hile yapmadım. Hele yeme içme sektörü çok hileli bir iştir. En ucuz yağ kullandığı zaman hiç kimse bunu analiz de edemez, farkına da varamaz. En kalitesiz malzemeyi kullandığı zaman kimse fark edemez. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Birileri bir şeyi görmese de Allah görür. Allah Teala'nın gördüğünü inandığım için de en kaliteli malzemeleri kullandım. Kaliteden ödün vermedim. Bu şekilde de ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum.
1: Harika, çok güzel. Aslında müşteri portföyünü sen hali hazırda hala devam eden şarküterine gelen kişilere ufak tadımlar yaptırarak,
0: evet,
1: ufak ufak aslında nasıl diyeyim, damarlarına girmeye başladın ufaktan, değil mi?
0: Evet.
1: Portföyünü bu şekilde oluşturdun. Artık hani talebe cevap veremeyeceği noktada artık hani başka iş arkadaşlarıyla birlikte başka bir yere geçmeliyiz. O süreç neydi mesela? Atıyorum bir yıl biz bu şekilde evde ya da şarküteride bu şekilde devam ettik. Bir yıl sonra açtık diyebileceğim bir süre var mı mesela o aralıkta?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şarküterimde birkaç ay devam etti.
1: Hı hı.
0: Çok fazla ettiremedim. Sonra evimde 3,5-4 aya kadar. Sonrasında
1: evde daha uzun süre sürdürdüm.
0: Evet, evde çok daha uzun süre sürdürdüm. Çünkü bir öz sermaye oluşturmam gerekiyordu. Mevcutta bir işletmem var. İkinci bir işletmeyi açmam gerekiyordu. Adımlarımı atarken çok dikkatli olmam,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bir garantici tarafımız var zaten.
0: Evet, garantici olmam, hı-hı, gerekiyor. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Düştüğünüz zaman her zaman kaldıracak birisi olmaz. O yüzden hiç kimse yokmuş gibi davranıp ona göre hareket ettiğiniz zaman ben başarının arkasından geleceğine inanıyorum.
1: Bir de hayal etmediğimiz, tabii ki riskleri de analiz etmek lazım ama öngöremediğimiz şeyler var. Bakın bir anda deprem çıkıverdi, bir anda pandemi çıkıverdi.
0: Evet.
1: Bunlar için de kenarda bir şeyler tutmak tabii ki gerekiyor ama daha bebek bir işletme, hani daha işletme olarak ortaya çıkmamışken,
0: evet,
1: bu zorluklar için ekstra bir sermaye tutamazsın kenarda. Ya bir şekilde kendi kendine bir süre çevirdikten sonra sonrasında bir kar olayına geçmesi lazım, değil mi? Bir anda başlamaya karar verdin, işletmeni tuttun, güzel mutfağını oluşturdun. Kaç kişiyle başladın mesela?
0: Şimdi mutfağımı kurarken de çok zorluklar çektim. Şöyle söyleyeyim, yemekleri satışı yaptıktan sonra bütün tedarikçilerimin ödemesini yaptıktan sonra bugünün parasıyla atıyorum 10.000 TL kaldıysa o 10.000 TL'ye kendime tencere aldım. İşte atıyorum çırpma teli aldım, işte karıştırmak için kevgir aldım. Bir şeyler alarak yavaş yavaş bir şeyler alarak.
1: Mutfak dizmek,
0: aynen,
1: çok,
0: çok zor, çok
1: şey,
0: maliyetli. O dönemde bilmiyorum reklama girer mi? Bana
1: bir isim vermeyelim.
0: Bir banka yardımcı oldu.
1: Hı hı.
0: Esnaflara kredi kullanılabilen bir banka yardımcı oldu. O zaman küçük bir kredi kullanarak yaklaşık 100 metrekare olan bir alanı, hı hı, 50 metrede yukarısı olacak şekilde mutfağa çevirdim. Çünkü önümü görmem lazımdı. Ne olacağını bilmiyordum. Temkinli davranarak küçük bir mutfak açtım kendime. O dönemde 3-4 tane çalışanım vardı. Çok fazla yoktu. 350 kişiye yemek veriyordum hala, hı hı, açtığımda. Bir türlü yani nereden bakarsanız 6-7 ay 400'ü 500'ü bulamadım. Oturup ağladığım dönemleri hatırlıyorum. Ya ben bu kadar özeniyorum, bu kadar severek yapıyorum, gecenin yarısı geliyorum, neden
1: ne
0: benden
1: yanlışım,
0: yemek almıyorlar? Hıçkıra hıçkıra ağladığım zamanları biliyorum. Ya neden benden almıyorlar? İşte şu firmanınkine gittim, baktım yemeğine, benimki daha güzel. İşte neden benden almadılar? Acaba ben nerede hata yapıyorum?
1: Cevabını yani, nerede buldun?
0: Cevabını asla pes etmemede. Pes etmeyeceğim ve sabredeceğim dedim.
1: Ne yaptın? Birebir görüşmelere mi daha çok özen
0: gösterdin? Yani şimdi
1: gösterdin?
0: Zaten bir GSM sektöründe yöneticilik ve pazarlama olarak çalışmıştım.
1: Bir
0: bununla alakalı, kurumsallıkla alakalı bir bilgim var.
1: Hı hı.
0: Onu kendi şirketime yansıttım. Dedim ki o GSM sektöründeki kurumsallığı benim Necla Hanım'ın mutfağına yansıtmam lazım. O kurumsallıkla ilerlemem lazım. Orada biz ne yapıyorduk? Değer katma, müşteriye değer verme, müşteriyi kazanma, farkındalık yaratma. Benim bunları kendi şirketime de yansıtmam gerekiyor. Değer oluşturmaya başladım.
1: Evet.
0: Müşteriye değerli olduğunu hissettirmeye başladım. Ben şuna inanıyorum ya, şimdi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela yemekler yapıyor, veriyor, götürüyor veya iş yerinde aşçı çalıştırıyor. Hı hı. Ama hiçbir işletmeci tek tek personeline seni seviyorum demiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin demiyor. Bir personele değerli olduğunu hissettirmenin sadece bir yolu vardır. Birincisi yemek, ikincisi servis, üçüncüsü de gününde ödenen maaş ve SGK'dır. Eğer bunları gününde, zamanında kaliteli bir şekilde yaparsa bir işletmeci, hı hı, tekrardan personel aramasına, personel gibi bir kaygısının olmasına gerek yok. Ben de bundan yola çıkarak insanların, yani personeline değer vermesi için neler yapması lazım, ne gibi yemekler yemesi lazım, evime akşam davet ettiğim misafirleri baz alarak ben bir kuru fasulye yapıyorum en basiti. Yanına ne olsa hoşuna gider misafirin, tavuk paça çorbası, atıyorum et paça çorbası, ne hoşuna gider, turşu hoşuna gider, mutlaka bir tatlıyla tamamlamalıyız. Sevmeyen birisi olabilir. Hı hı. İşte çorbası mutlaka işte bu şekilde olmalı veya bakliyatta bakliyat uygun olmamalı, pilavı mutlaka pirinç pilavı olmalı gibi menüler böyle kafamda oluşturarak, işte bir köftenin yanına ne verilebilir, gelen misafire ne koyarsan daha çok mutlu olur, kendini nasıl özel hisseder, arada 5 çayı olarak böyle 3 çayı olarak müşterilerimize jestler yapmaya başladık. Ya
1: aslında sen örf ve adetlerimizden, böyle ailemizden gördüğümüz o, aynen, yemek kültürünü, evet, çok daha büyük bir kitleye uyarlamak adına. Evet. Yani ne düşünüyorsun mesela, şunun yanına ne yaparım, atıyorum babaannem mercimekli bulgur pilavı yapardı, ben de onu koyayım. Çünkü o günün şartlarında çok güzel, hem doyurucu hem de çok iyi bir menü oluşturmuştu. Ben de bunu insanlara uyarlarsam, bir de en iyi tereyağını, en iyi zeytinyağını, en iyi malzemeleri bir arada kullanıp insanlara servis edersem, bir de ne diyorsun? İnsan çok önemli. Mutlu, kesinlikle, müşteri mutlu müşteri getirir. Mutsuz müşteri o müşteriyi götürür. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu piyasanın içerisinde en çok yeme içme sektöründe yaşanan sıkıntı kesinlikle eleman sıkıntısı. Elemanı belli bir noktaya getirdikten sonra o elemanın ayrılma durumu. Şimdi sen hem müşteriyi elde tutmak adına bir yöntem geliştirmişsin, hem de çalışanlarına onların ne kadar kıymetli, kendin için değerli olduğunu yansıtmışsın. Neyse ki karşına da bundan anlayacak insanlar çıkmış. Hani suistimal de olabilirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu duracağın noktayı çok çok iyi ayarlayabilirsin. Ayarlaman da gerekiyordu. Bu anlamda toplantıları ne sıklıkla yapıyorsunuz mesela çalışan arkadaşlarınızla birlikte? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Sen mutfakta ne kadar süre duruyorsun? Artık hani çoğunlukla mutfakta mısın? Yoksa işbirlikleri kurmak için, iş ortaklıkları kurmak için artık daha fazla sahada mısın? Mesela bunların hepsinin cevabını istiyorum. Hadi sen de kamera.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben mutfaktan ne zaman uzak yaklaşırsam o zaman kaybedeceğine inanan bir işletmeciyim. 10 tane değil 100 tane aşçım da olsa mutlaka ben o mutfağın içinde olacağım. Olmak zorundayım. Benim bir yatak firmam var serbest bölgede, çok sevdiğim. Hı hı. Onların mesela bugün onlar için tas kebabı yaptım. Onlara söz verdim, yarın kendi ellerimle yapacağım. Saat 3.30'du işletmeye gittiğimde, hı hı, onun hazırlığını yapıp tas kebabının bitmesi de 6.30-7'yi buldu. Sonra bir iki saat gidip uyudum. Sonrasında kalktım, gelip planlamalarımızı gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz, muhasebecimizle, mutfak sorumlumuzla beraber yaptık. Ve bu seyirde de ilerlemeye devam ettik. Hayır. İşimin gereği gece 2'de oluyorsa, o yemeği ben güzel yapıyorsam mutlaka ben personelin destekçisiyim. O gün onun yanındayım. Bir müşterimizi mutlu etmenin en güzel yollarından birisi de kaliteli bir ürün. Mesela bir patlıcan kebabı veya bir karnıyarık yapacağız. Kocaman kocaman patlıcanlarla yapamayız. Bu bir risktir. Eğer bununla alakalı bir risk hissediyorsan ben haldeyim. Gecenin ikisinde, üçünde halde patlıcan, biber, domates alırken beni görebilirsiniz.
1: Evet, çok zor bir şey bu.
0: Yani aslına bakarsanız hani uyku olarak
1: bir kadın için gerçekten zorluk verici bir şey, ama işini belli bir sekmede aynı standartta aynı kalitede sürdürmek isteyenler için de ne yazık ki gerekli de bir şey.
0: Herkes en tatlı uykusundayken Benim için en tatlı gelen şey nedir? Mutfaktır. Ben de benim kalbim olan, beni mutlu eden işim için bir şeyler yapmak, inanın beni hiçbir zaman yormadı. Hiçbir zaman kendime üzülmedim. Aksine kendimle gurur duydum. Her zaman da yapmaya hazırım. Sadece Allah sağlık, sıhhat versin. Çünkü ben öyle olmazsam, işim o kadar özveriyle yaklaşmasam bugün sizin karşınızda olma şerefine nail olmam.
1: Estağfurullah, gerçekten burada olmanız bize çok çok mutluluk veriyor. Bir kadın girişimci olarak bir şeyler başarmış,
0: evet,
1: bir şeyler yapmış ve bir başkasına örnek olabilecek bir kadın olarak oturmanız da bize çok çok mutluluk veriyor her şeyden önce. Ben sadece dün telefonda da konuşurken aynı şeyleri söylemiştim. Yine aynı şeyleri söylemek istiyorum bir de konuklu izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin önünde her şeyden önce. Şimdi sen çok güzel bir personel bağ kurmuşsun her şeyden önce. Evet. Senin gözün gibi bakıp Necla Hanım bu standartlarda bir patlıcan ya da biber isterdi diyerek güvenip göndereceğim bence birileri olmalı artık.
0: Hani onu da ben size
1: çok yorucu bence.
0: Ben size şöyle söyleyeyim, onu da yapan personellerimiz var, bilgisine sahip olanlar da var ama arada bir tedarikçilere de Necla Hanım'ın işini kontrol ettiğini ve işinin başında olduğunu hissettirmek gerekiyor.
1: Ha, bunu her gün yapmıyorsan
0: her zaman
1: yok.
0: Yapılmaz.
1: Her gün de biber patlıcan almaya gidip kullanılayım kapsamanlara,
0: olmaz.
1: Şeylere, manavlara.
0: Ayda bir kere, belki dört defa, ha, belki beş defa olabilir. Yani şimdi işimize hakimiyetin olduğunu, işimizi sevdiğimizi
1: başında olduğunu.
0: Ve başında olduğunu, ne İşin istediğimizi.
1: İşin mutfağına hakim olduğunu.
0: Aynen,
1: aslında işin, kelimenin tam anlamıyla değil
0: kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yeri gelecek personele, yeri gelecek tedarikçiye, yeri gelecek müşteriye. Eğer biz işimize hakimsek bir şeyler ilerleyecektir, olacaktır. Ama işini ikinci plana atıp başka şeylerin peşinde koştuğu zaman insan ister istemez başarısızlık kaçınılmaz oluyor.
1: Bu çok sağlıklı bir boyut. Eğer ara sıra boy, evet, göstermek için, çünkü tedarikçilerle de ilişkiler
0: bazen
1: çok
0: hani,
1: sağlıklı kurulması gerekiyor.
0: Yok, tedarikçilerimiz de gerçekten Allah razı olsun. Bizi taşıyabilen bir tedarikçiye sahibiz hepsinin.
1: Ama onlar da bir yerden alım yapıyor neticede. Hani yani senin şimdi, karşına çıkaracak kalitede bir malzemeye sahip de olmayabilir. Hani o an tedarikçin şunu söyleyebilir. Necla Hanım, bugün bu ürünler size gelmez. Bu ilişkiyi,
0: evet,
1: kurmak önemli.
0: Şimdi tedarikçi bir tane oldu mu ona zorunluyuz. Ne dediği zaman ona o şekilde zorunluyuz ama bizim alternatiflerimiz de var. Eğer getiremiyorsa farklı bir tedarikçimizi arayıp ondan isteyebiliyoruz.
1: Hı hı.
0: O olayı kolaylıkla çözebiliyoruz.
1: Harika.
0: Benim en önemli noktalardan birisi de şunun olduğuna inanıyorum. Ben buradan benimle çalışan tedarikçilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde yani gizli de olsa enflasyonla alakalı, şirketlerin kapanmasıyla, zarar etmesiyle alakalı riskler var.
1: Ne yazık ki.
0: Çekler yazılıyor ve bizim sektörümüzde de bu çok fazla önde. Bizim tedarikçilerimiz bizi taşıyabilen tedarikçilerle çalışıyoruz. Mesela bugün biz 3000 kişiye yemek veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu 3000 kişinin tedariğini yapmak ve bunun tahsilat noktasında tıkandığımız yerde bizi destekleyecek tedarikçilerin olması çok önemli bir nokta. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bir tedarikçiden tutup da 500 milyarlık bir mal çektiğin zaman bunun kaygısına düşmemeli. Necla Hanım bunu bana gününde ödeyecek güveni oluşmalı. Biz yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz ve o güveni elhamdülillah çok güzel de oluşturduk.
1: Maşallah, aslında önceliklerini belirlemesi lazım bir işletmenin.
0: Evet.
1: Kar en son sekmede ne yazık ki. Tedarikçilerden peşin alışveriş yapmak mesela çok çok kıymetli. Ya da çok kısa vadelerle gününde kesinlikle ödeme yapmak çok güzel bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Sonrasında ne söyledin? Elemanların maaşlarının ve sigortalarının zamanında yatmasıyla alakalı.
0: Evet.
1: Sonrasında işin en keyifli kısmı geliyor. Güzel ürünlerle güzel yemekler çıkarmak, müşterilere ilk gün geldikleri lezzetin aynısını sunmak, değil mi? Aşama
0: tabii,
1: aşama gidiyor. Zaten mutlu bir personel varsa ortada, saca yağı dediğimiz bir sistem varsa, üçü de olması gerektiği yerde baktığında. Gerçekten bu çok kıymetli. Tam bu konuşmanın üstüne de
0: tabii,
1: sevgili Kayseri Üniversitesi eğitmen şefi Osman şefimizin çok güzel bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum. Bir yemeği sadece lezzetli yapmak yetmiyor. onu bir markaya dönüştürmek gerekiyor. Sizce bir aşçıyı başarılı bir işletmeciden ayıran en önemli özellik nedir? Ve Necla Hanım'ın mutfağı bu noktaya gelirken hangi kritik kararıyla fark oluşturdu diyerek çok güzel aslında, hem övgü dolu hem de yetiştirdiği öğrencilere de güzel feyiz olabilecek güzel tikler istiyor anladığım kadarıyla. Osman Hocamız, selam olsun buradan da kendisine.
0: Çok söylemek teşekkür ederiz Osman Hocamıza. Osman Hocam şöyle söyleyeyim, öncelikle disiplin. Hangi işi yaparsak yapalım, mutfakta olsun, hangisi olursa olsun, disiplin çok önemli. Disiplin olan bir yerde, hijyen olan bir yerde başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bizim Necla Hanım'ın mutfağı olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi disiplin, ikincisi de hijyen ve ürünlerin kaliteli olması. İşi de gerçekten sevip, o işi iş yapmak için değil, severek yapmak için. Onu kendine bir görev olarak değil, hani hobi olarak gören ve onun farkında bile olmayan insanlarla çalışmak. Yani benim öyle tanıdığım ustalarım var ki bizimle çalışan, yaptığı yemeği sanki bir tablo gibi süslüyor. Bir tablo süsler gibi süslüyor ve bunu gösterirken o kadar gururlanıyor ki.
1: Sunum her şey.
0: Aynen, sunum çok özel, önemli. Lezzet çok önemli. Tabii ki çok güzel sunabilirsiniz ama damaklara da hitap etmesi lazım. Biz toplu yemekte hani 5 kişi 10 kişiye yemek yapmıyoruz. Bugün 3000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu kolay bir şey değil.
1: Ve hepsine benim aynı standartta tabak çıkaracak.
0: Aynı standartta. Tabii ki hatalar, kusurlar muhakkak, her işte olduğu gibi bizde de olur. Ama personelimize en başta aşıladığım şeylerden birisi nedir? Ya öncelikle göze hitap edecek. Sonra damakları çatlatacak. Sonrasında zaten her şey ilerler. Evet. Hijyene dikkat eder, zamanında da lojistiği sağlar, yemeği de vaktinde götürürsek, müşterimiz de vaktinde yemeğini sıcacık yerse herhangi bir problem yok.
1: İşte bu kadar.
0: Yani bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani disiplin. Her aslında şeyin başı da disiplin ve sevgi.
1: Söylediğin şeyler hayata geçmesi süreklilik arz ederek olabilecek şeyler. Hem çok zor hem de kolay. Hani ne yapacaksın? Tertemiz, lezzetli, görüntü kalitesi çok güzel. Hani bir yemeğin yolculuğu var ya tabağa gelene kadar.
0: Evet.
1: Mutfakta acayip bir kaos var. Orada işte şunlar nerede, su kaynadı mı, şu oldu mu, bu oldu mu, bunların hemen yıkanması lazım. Acayip kaotik durumlar var. Zaten bu MasterChef yarışmasından sonra insanların yemeğe olan saygısının bir kat daha arttığını ya da aşçı olan kesinlikle ya da şefe olan saygısının bir kat daha arttığını düşünüyorum. Çünkü orada düşünsene bak, bir tabak için ne kadar uğraşılıyor. Ya bir tabak yemek çıkaracaklar ya da iki porsiyon, şu kadar bulaşık çıkıyor mesela.
0: Evet.
1: Doğru ürünü bir araya getirmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Şimdi sen çok güzel örneklerle çok güzel bir şekilde özetledin aslında. Osman hocamıza çok güzel bir cevap oldu. Geleneksel tariflere sadık kalmanın da çok önemli bir tiki olduğunu düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle.
1: Sen o geleneksellikten uzaklaşmamışsın.
0: Kesinlikle. Ya şimdi dikkat ederseniz Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir evi çağrıştırıyor. Eve gelen misafir, akşam bireylerin, babanın, çocukların, büyüklerin yiyeceği yemek, neleri seveceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Hı hı. Bundan yola çıkarak, yani aslına bakarsanız bir büyük bir eğitimle, şunla bunla değil. Yani tamamen evi baz alarak, o evdeki çocuklarını, aileni baz alarak yapılan bir
1: iş. Ben amatör ruhun kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir iş profesyonelliğe geçtiğinde de eğer o amatör ruha hala sahipseniz, ben o görüntülerin devamını istiyorum sevgili yönetmenim Merve'den. Özellikle sunum aşamasında orada, yani şu an göze hitap etmek demek ne demek? Bakın mesela salçasıyla, domatesiyle, yağıyla her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Ve bunu her gelen, tadan insana aynı, değil mi, özenle yerleştirmek, sunmak. Ya ben bir tanesinde maydanoz, ötekinin üstündeyse yanında olsun istemem mesela. İkimiz de tabak alacaksak mesela, ikimizin de tabağı aynı standartta olmalı.
0: Tabii ki.
1: Ve sen de buna çok takıksın bu anlamda. Bence çok kıymetli bir şey. Herkesin tabağı aynı formda çıkacak. Burada mesela neyi servis ediyorsun? Görebiliyor musun ekranı şuradan?
0: Burada aşçı tabağı.
1: aşçı tabağı oluşturuyorsun.
0: Evet. Ya Necla Hanım'ın mutfağında restoran kısmı var. Şimdi ben işletmemizde de
1: bize hızlı evet. hızlı. Çünkü bir saati geride bıraktık biz.
0: Na harika olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Necla Hanım'ın mutfağındaki en önemli detaylardan birisi, şimdi bir müşteri, toplu yemek alan bir müşteri bizden ne talep ederse biz ona hitap edebilecek bir güce sahibiz işletme olarak. Rabbim nazardan saklasın.
1: Bu çok kıymetli bir cümle.
0: Çok kıymetli. Şimdi esnaflara hitap eden bir esnaf lokantamız var. Yaklaşık 500 metrekare. Burada günlük 10 çeşitin üzerinde yemek çıkartılıyor. Aynı zamanda ızgara bölümümüz var. Aynı zamanda pide bölümümüz var aynı yerde. Ve pastanemiz var. Kıymalı pidelerimizi, lahmacunlarımızı, lavaşlarımızı kendimiz üretiyoruz.
1: Değil mi şu an ekrana yansıyan?
0: Onlar bizi ziyaret eden üniversiteden mi? Hocalarımız.
1: Tamamdır, çok güzel.
0: Evet.
1: Harika. Ekibin fotoğrafı var mı?
0: Ekibimizin fotoğrafı var ama koymamış olabiliriz.
1: Öyle mi? Göndermemiş olabilir misin yönetmenimize? Yoksa orada var mı? Gönderirsen bir görelim. Buradan tamam. Selamlarını ilet. Çünkü her birine ayrı ayrı sizi seviyorum diyen bir işletme sahibi görmedik biz. Değil mi?
0: Yok. Çok zor yani. Hepsini çok seviyoruz.
1: Ha, ne olur? Ama kimisi seni seviyorum der. Aynı ev ya da anne baba ya da eş ilişkisindeki gibi. Kimi gözüyle bir şey derken, aferin yemeğin de güzel olmuş. Ay ne güzel bulaşık yıkamışsın. Bak kimisi böyle seni seviyorum der. Kimisi de dümdüz söyler seni seviyorum diye. Aslında ne kadar anlam taşıdığıyla da alakalı. Değerli hissettirmek için çok kıymetli yollar var. Sen de bu yolları çok güzel bir şekilde oturtmuşsun ve güzel bir çizgiye getirmişsin.
0: Ben son zamanlarda çektiğimiz bir resmi size atıyorum. Benim
1: sevgili Merve yakala geliyor.
0: Yaklaşık 6 yıldır bizimle çalışan, 5 yılı aştı, 6. seneye girecek bir personelime plaket verirken, onun doğum gününü kutlarken olan bir resmi. Diğerlerini arşive inmem gerekiyor. Keşke önceden bilseydim, daha güzel resimlerde.
1: Sağlık olsun. Size olsun. Sayfanda paylaşırsın. Biz evet. de gireriz oradan, bakarız inşallah.
0: Tabii ki.
1: Bana göndermiş, ben de hemen sana iletiyorum şimdi Merveciğim. Harika, çok güzel. Bakalım buradan ekibine de bakalım. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı kaç yaşında?
0: Necla Hanım'ın mutfağı yaklaşık 6 yaşında.
1: Maşallah.
0: Evet, 6 yaşında.
1: Bayağı ilkokula başlardı bir çocuk olsaydı.
0: Evet,
1: yani.
0: Başlardı. Başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani Necla Hanım'ın mutfağı olarak bugün ben çok yüksek bir mevkideyim, şunları başardım, buraya geldim asla diyemem. Necla Hanım'ın mutfağı mütevazilikle, alçak gönüllükle ve elinden gelenin fazlasını yaparak, hile katmayarak bir şeyleri yapan bir işletme. Ve biz bir ekip olarak her şeyi yapıyoruz. Bir zincirin halkaları gibiyiz adeta. Hepimiz ben ayrı bir
1: kıymetli.
0: Şey. Kesinlikle.
1: Ben sizden önce bu ekibin fotoğrafını bir görmek istedim. Çünkü merak evet. ettim nasıl karakterler var diye.
0: Gerçekten birbirinden iyi
1: her
0: karakterler.
1: Her karteladan insan var gerçekten. Her yaş grubundan da var. Çok güzel. Çok dinamik bir ekibim var. Sen de çok renkli bir karaktersin. Renk seviyorsun herhalde
0: evet,
1: hayatında
0: seviyorum.
1: Değil mi?
0: Hayatımızı renklendirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü siyah beyazdan ibaret değil. Hayatta başka renkler de var. Hayatımıza renk katarak ilerliyoruz. İşletmemizdeki başarılarımızdan çoğunluğu da hani enerjimin yüksek olması. Personellerin de o enerjiyi alıp onu sahaya iletmeleri. Bu şekilde daha güzel oluyor. Daha güzel ilerleyebiliyoruz.
1: Şey bu müşteriyi önemseyen kısmınla alakalı ben de kurumsal bir şirkette çalışırken bizim evet. iş yerine girerken kapının arkasında podyuma çıkıyorsun gülümse diye bir not vardı mesela.
0: Evet.
1: Oraya her baktığımızda aynı şeyi düşünürdük ve bir ufak tik daha vardı. Şimdi gün içerisinde 200-300 insanla karşılaşabilirsin. Restoran anlamında söylüyorum. Sen 200 kişiyle ilgilenmiş olabilirsin. Belki senin 200. müşterinim. Ama ben oraya gittiğimde sen bir işletme sahibi olarak benim gittiğim ilk işletme sahibisin. Yani ben ilk müşterine nasıl davranıyorsan 200. müşteri olduğumu ben bilmiyorum. Hani evet. ben ilk defa geldim ya aynı ilgiyi, aynı tebessümü, aynı güler yüzü.
0: Aynı hani heyecanı.
1: Bazen, değil mi? Evet, onu kesinlikle yansıtmasını çok çok isterim. Bazen bir yemek olması gerektiği gibi olmayabilir ama oradaki işletme sahibi bana o kadar güzel bir şekilde konuşmuştur. Ya da ya tedarikçiden şöyle şöyle olmadı, böyle böyle olmadı demiştir. Ama ben bir daha o kişiye şans verir oraya gitmek isterim mesela. Yani o ilişkinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yemeklerine güvenmen çok güzel.
0: Tabii
1: gerçekten ki. Bunu bu şekilde sürdürüp bu noktaya gelmen, 6 seneyi geride bırakman harika. 50 kişilik bir ekipten bahsettin değil mi?
0: Tabii.
1: 50 kişilik bir ekibim
0: var. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı şöyle söyleyeyim. Mimar Sinan Organize, Ağaç İşleri, Ambar, Büyük Organize olmakla beraber Kayseri'nin birçok yerine taşımalı yemek hizmeti veren bir yemek şirketi. Aynı zamanda da Doğu Sanayi'de esnafa hitap eden anlatmış olduğum şekilde bir restorantımız var. Fiyatlarımız gayet ekonomik, lezzetimiz gerçekten çok güzel, denemeye değer. Bunu hani gelen müşterilerimiz kendileri de kararını verecektir. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 3000 metre kare bir alana sahip bir tesise sahibiz şu an. Çok şükür Rabbimize.
1: Maşallah.
0: Bunun içerisinde de daha çok neler katabiliriz? Müşterimizi kazanmak için neler yapabiliriz? Biz işletme olarak her zaman şu politikada gidiyoruz. Mesela tamam, sahada çok müşteri var. Gideceğin, çalacağın, alabileceğin çok kapı var. Ama önceliğimiz mevcut müşteri. Onu mutlu etmeliyiz.
1: Evet.
0: Mevcudumuzu korumalıyız. Mevcudumuzla ilerlemeliyiz. Onu mutlu ettikten sonra eğer bir şeyler çok güzel ilerliyorsa ve yeni müşteri alabilecek bir seviyede isek biz müşteri alıyoruz. Eğer ki başka müşterileri mutfağa doldurup mevcuttaki müşterilerimizi kaybedeceksek biz o işe girmiyoruz.
1: Şu cümle yıkar değil mi?
0: Evet.
1: Ay, Necla Hanım mutfağı da iyi gidiyordu da bozdular ya.
0: Evet.
1: Bu kelime galiba bir restoran kurucusunu, işletmecisini, aynı zamanda aşçısını yıkan bir şey olur. O
0: şimdi,
1: çizgiyi devam ettirmek
0: çok önemli.
1: Şimdi
0: şöyle söyleyeyim, ben hiç kesinlikle öyle düşünmüyorum.
1: Nedir?
0: Yıkmaz, hiçbir şey bizi yıkmaz. Bir yerde şikayet varsa hayat vardır.
1: Hayat,
0: eleştiri varsa hayat vardır.
1: Ama sen standart tutturmuşken,
0: o standartı tutturup,
1: o bozdu kelimesini duymak ne yazık ki güzel bir şeyi söylemekten çok daha hızlı bir ağa sahip.
0: Şimdi doğru söylüyorsunuz ama hayatta inişler çıkışlar olur. Bunları da duyabiliriz. Bunları duyduğunuz zaman oturup üzülmemek lazım. Daha çok sarılıp o insanı daha çok kazandığımız zaman başarıyı orada elde ederiz.
1: Zaten senin gibi bir karakterin havlu atabileceğine inanmıyorum ben.
0: Evet.
1: Bu kadar hani kontrol delisiyken öyle söyleyeyim. iyi malzemelerle, iyi tariflerle, aynı tariflerle aynen devam ediyorken buraya kolay geleceğini düşünmüyorum. Hani ne olur senin dışında gerçekleşen şeyler, mesela yemek giderken soğuk zincirde bir sıkıntı olur. Bir aksama olur, bir şey olur,
0: evet,
1: mesela. O tarz durumda yaşanan şeylerde yani bir insan empati kurmadan bunu söyleyebilir. Ama bu tarz durumlarda senin nasıl bir duruş sergileyeceğin de
0: şimdi
1: çok önemli.
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Müşteriyi sık sık ziyaret etmek çok önemli bizim sektörümüzde.
1: Eğer değişebilir çünkü zamanla.
0: İki haftada bir anketlerimiz var. Mutlaka müşterilerimiz, 80 tane müşterimiz varsa biz onu arar anket yaparız. Eğer ki bir yerlerde bir sıkıntı varsa.
1: Sorular neler?
0: Hemen.
1: Neler soruyorsunuz?
0: Şimdi 5 puanlık bir sorumuz var. En başta Necla Hanım'ın mutfağıyla çalışmaktan mutlu musunuz diye
1: harika
0: soruyoruz. En başta zaten cevabı alıyoruz. Evet, mutluyum dediği zaman arkasına güzel sorular geliyor.
1: Peki.
0: Şimdi bize bir puan vermek isteseniz 5 ile 10 arası kaç verirsiniz klasik sorulardan? Hı-hı. İşte 10 puan veririm. Çok memnunum. Gayet güzel bir şirket. Eksiklerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce biz işletme olarak kendimizi ne alanda geliştirmeliyiz, hı-hı, diye sorularımız var. En çok sevdiğiniz yemek hangisi? Geldiği zaman
1: favori
0: sizi mutlu eder.
1: Mi?
0: Favori tatlınız, yemeğiniz hangisi? Çorbanız hangisi? Bunları onlardan alıyoruz. Gelmesinden hoşnut olmadığınız yemek hangisidir?
1: Aa.
0: Bunu değiştirme gibi bir seçenekleri var. Yani gıda mühendisimizin bazen beyni yanıyor. Bazen yapacak bir şey yok. Müşteriyi kaybetmemeliyiz.
1: Selam olsun.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimi nohut istemiyor. Kimi nohut istemiyor. O gün nohut yemeği çıktığı zaman ya nohut En başta yemiyorsa Türkiye ekonomisine zarar. Sonra işletmeyi alan, o parayı veren işletmeye zarar. Biz de onun karını göremeyiz.
1: Evet tabii.
0: Nohutu yemiyorsa bu adamlara diretmenin bir anlamı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Söylersin müşteriye, bakın efendim biz bugün normalde maliyet olarak nohut çıkarmalıyız. Ama biz yani işletme olarak zengin, böyle donanımlı bir işletme olduğumuz için isterseniz size bugün mangal da yapabiliriz, Adana da yapabiliriz ama bir fark yazmamız lazım. Dilerseniz aynı standarda uygun bir kızartma da gönderebilirim size. Bir musakka da yollayabilirim. Dilerseniz bir kahvaltı da yollayabilirim deyip müşteriye sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman, tamam nohut gelsin bir sakıncası yok dediği zaman o müşteri arayıp seni niye bana yine nohut yazdınız, yolladınız demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok dertli olduğun, kesinlikle tek konunun bu olduğuna karar verdim şu an. Olabiliyor gerçekten ama o kadar çok seçenek sunma şansın var ki. Aslında gıda mühendisinden beklediğin, yine iletişim içerisinde ol ve bak ben sana bir sürü alternatif sunmuşum.
0: Kesinlikle.
1: Onlardan bir tanesini al ve kullan o kartı.
0: Emin olun, şöyle söyleyeyim size. Yani bir müşterimiz var, biber dolması yemiyorum diyor. O gün 2500 kişiye biber dolması çıkıyorsa ona başka bir yemek çıkıyor.
1: Aa.
0: Farklı bir müşterimiz, atıyorum musakka istemiyorum diyor.
1: Hı hı.
0: O musakka istemiyorsa ya 8 kişilik, 10 kişilik bir firma. Bununla hiçbir firma uğraşmaz ama biz uğraşırız. Neden? O bizim için değerli. Yemiyorsa, sevmiyorsa onu biz ona yollayamayız. Artık yani eskidendi hatır için çiğ tavuk yenilir meselesi. Şimdi hatır için değil, iyi olmayan, dişine,
1: aynen, diye.
0: Dişine uymayan hiçbir şeyi istemez yani müşteri. Biz bunu çok iyi biliyoruz.
1: Aslında bir müşteri de bir, bin müşteri de bir mantığıyla ilerlediğin için. Bak o 8 kişiye özel olarak ya da 100 kişinin içerisinde bir kişi biber dolması yemiyorsa ona bir patlıcan dolması göndermen o kişiyi hem kıymetli hissettirir hem de işletme olarak ben buradan ne talep edersem onlar benim taleplerimle kesinlikle ilgilenecekler.
0: Bugün mesela farklı bir firmamız tam buraya gelirken aradı beni. Oranın işletme müdürü Necla Hanım. Bir arkadaşım bugün öğlen yemeğinde misafirimizdi. Ve her seferinde geldiğinde yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Hı hı. 25 kişilik bir çalışanı var. Lütfen ziyaret eder misiniz? Sizinle çalışmayı çok istiyor.
1: Harika.
0: Yani bugünü sizi en mutlu edeceği an.
1: Çok
0: yani
1: güzel bir haberle gelmişsin aslında buraya.
0: Yani siz bir şeyleri yapmışsınız, başarmışsınız ve başarınızı taşlandırıyor birisi. Yani belki baktığınızda ya 25 kişi veya 5 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Bu cümleyi duymak gerçekten hem onur verici hem gurur verici.
1: Çok kıymetli bir şey kesinlikle. Necla Hanımcığım, farklı projeleriniz, farklı yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ya şimdi Necla Hanım'ın mutfağı olarak yapmak istediğimiz, bir kere işimizi çok seviyoruz. Alanımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
1: Buna çok net iknayız zaten.
0: Bunu yani işimize daha neler katabiliriz? Mesela catering'de nelerle geliştirebiliriz kendimizi? Önceden köfteleri sıkardı ustalarımız, çok yorulurdu, kolları yorulurdu. Şu an köfte imalathanesi kurdum ben işletmeme. Hı hı. El değmeden köfte imalatı yapabiliyoruz. Ve bu neredeyse Kayseri'de birkaç tane
1: tamamen
0: firmada olabilecek şekilde.
1: Değil mi? Katkı malzemesi olmadan.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Ev usulü.
0: Reçetesi bizde, ev usulü. Makineler bizde, üretim hanesi bizde. Sadece orası için köfte imalathanesi kurduk.
1: Nefes.
0: Köftenin imal edilip işte basılması, sonrasından soğuk hava deposuna götürülmesine varana kadar bir zincirleme, oradaki soğuk alana varana kadar güzel bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. İşimle alakalı da her geçen gün neler katabilirim? İşletmemizde bir personele daha istihdam sağlayabilmek, bunu ileriye götürmek. Yani bugün 50 kişiysek neden yarın 150 olmayalım?
1: Tabii ki.
0: Neden farklı şeyler imalatını yapmayalım? Mesela mantı, içli köfte imalatı yapıp bunun ihracatını da yapabiliriz. Birçok kadınla. İşletmemizdeki çalışanların birçoğu da nereden bakarsanız erkekler başımızın tacı. %75'i kadın.
1: Kadın kesinlikle.
0: Kadın. Bunların birçoğu eşinden ayrılmış, güçlü kadınlar, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp evine helal lokma götürmeye çalışan kadınlar. En büyük destekçileri benim. Böyle birisi geldiği zaman, benim böyle bir durumum var dediği zaman ben eğer ki ihtiyacım varsa direktmen alıyorum işe. Bir şans tanıyorum. O da o şansı değerlendirirse zaten ekibimiz de devam ediyor.
1: İşte bu kadar.
0: Yani o kadar güzel bir iş ya, ben seviyorum.
1: Ya çok güzel, böyle dişlilerin olması gerektiği yerde bir böyle çarklı bir sistem kurmuşsun. Baktığında herkes ne yapmak istediğini biliyor. 6 yaşında bir hanımefendi var her şeyden önce. 6 yaşında bir işletme sahibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey.
0: Ama
1: çok zor bir şey.
0: Ama bunun öncesi de şarküteri ile beraber tam 12 yıllık bir iş deneyimi.
1: 12 yıllık aslında bir restoran ve yeme içme sektörü içerisinde bir tecrübe için çok kıymetli bir süre baktığında.
0: Çok güzel, kesinlikle. Güzel bir iş ve güzel bir sektör. Kıymetini bilene, değerini bilene. Peki, yapılması gereken kuralları bilene gerçekten güzel bir sektör olduğunu
1: Peki senin gibi bu sektöre girmek isteyenlere ya da şu an bir iş yapmak isteyip nereden başlayacağını bilmek istemeyenlere evde oturup benim artık bir şey yapmam lazım, yanımdaki çalışanım için bir şey yapmam lazım, ailem için bir şey yapmam lazım, bir yerden başlamam lazım diyen hanımefendiler için. Hanımefendilere sesleniyoruz biz burada. Birazdan kamerayla seni baş başa bırakacağım. Onlara bir motivasyon konuşması yapmanı istiyorum. Evet, zor bir işletme açmak, bir yerden başlamak. Ama öyle bir şey söyle ki böyle oturan kişi, evet ya ben bu cesaretle bir şeyler yapabilirim gibi bir ışık yansın içinde. Hadi bakalım, İnşallah. Balkon konuşmasında Necla Hanım kameramızla baş başa, dinliyoruz.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadınlar bu dünyadaki en güzel, en kıymetli varlıklar. Öncelikle kendilerini çok sevmeliler. Kendilerine inanmalı ve güvenmeliler. Hiçbir zaman bir erkeğin veya bir babanın, bir amcanın, bir abinin elinden bir şeyler gelip de alacağım moduna girmemelisiniz. Sizler de bir şeyler başarıp kendi istediğiniz takım elbiseyi, kendi istediğiniz İşte takıyı alabilecek güce sahipsiniz. Yapmanız gereken en baştaki şey disiplin, iş disiplini. Eğer o işe saat 7'de gidilecekse 7'de, 5'te gidilecekse 5'te, oranın kural kaidelerine uyulması gerekiyorsa onlara uyacaksınız. Daha sonrasında siz iş disiplinini yakaladıktan sonra para kazanmak kaçınılmaz oluyor ve kendinize özgüveni yüksek bayanlar haline geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Her zaman kendim bir şeyleri başarmak istedim. Hiçbir zaman birilerinden bir şey bekleyerek, istesem her şeyi verebilecek insanlar çok şükür hayatımda, ama her zaman kendim başararak, bir şeyleri elde ederek, bunun içinde çabalayarak ilerlediğim zaman günün sonunda bir şeyleri kazandığımı gördüm. Dilerim sizler de günün sonunda en güzel şeylere layık olursunuz.
1: Ağzını yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptın. Baktığında tüm programı dinleyenler ve izleyenler senin hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığı, kesinlikle, ne zorluklardan geçtiğin, bu işletmeyi açabilmek için hangi bölüm canavarlarını geçtiğini çok çok hakim oldu insanlar baktığında, ama her şey güllük gülistanlık olmayacak her şeyden
0: Tabii
1: önce.
0: Tabii ki. Hayatta her yan acısı da var, tatlısı
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: Var.
1: Ya bir de bir şeyin kolay elde edildiğinde çok kıymeti olmadığını düşünürüm bazı insanların nazarında. Bazıları helal olsun, evet, kıymetini bilerek devam eder. Ama bir işletmeyi zorluklarla, ya ne yapmışsın, şarküteri açmışsın, eğitime gitmişsin, bir şey yapmışsın. Bunları yapınca o işletme iki gözünün çiçeği haline geliyor her şeyden önce.
0: Tabii
1: Ve
0: ki.
1: Deli gibi para kazanayım hırsıyla değil de, ben insanlara gerçekten layıkıyla o yemeklere annesinin, anneannesinin, babaannesinin yaptığı gibi yapayım, yedireyim, gerçek böyle hani herhangi bir mikrobik durum olmadan doğru sağlıklı zincirde göndereyim. Sonrasında Rabbim gönderiyor zaten onu karşılığını.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öncelikleri
0: çok
1: belirlemek çok kıymetli galiba. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 1 saat 17 dakika mı? Aşağı yukarı değil mi? Evet, evet. Sürenin sonuna geldik.
0: Bir
1: nefeste.
0: Bir kadın, şöyle söyleyeyim son olarak.
1: Lütfen.
0: İstediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer burada bir tane kadına bile rol model olabiliyorsak, bir feyiz verebiliyorsak, bizim için bu çok güzel bir şey.
1: İlham almak çok çok önemli.
0: Aynen, ilham kaynağı olabilmek çok güzel bir şey. Ben artık yani kadınların cinayetlerinden, öldürülmelerinden, ezilmelerindense böyle başarıp bir şeyleri yapıp ortaya çıkmalarından yanayım.
1: Kesinlikle.
0: Bir kadın sadece ezilmez, dövülmez, aşağılanmaz. Bir kadın istediği zaman, şans verildiği zaman neler başarılabileceğini ve ülkemize, insanlara ne kadar yararlı olabileceğini görmeleri için ben bugün bu programdayım. Umarım bir kişiye dahi ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana.
1: Ayaklarına ve ağzına sağlık her şeyden önce. Bunları söylüyor olman çok güzel. Dördüncü sezonumuzdayız biz. Artık hani sezon sonuna da yaklaştığımız süreçteyiz. 4 senedir sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte her bölüm bunu söyleriz. 4 yıldır artık 200 küsür hanımefendi, çok kıymetli girişimciler, üreten hanımlar ağırladık. Ve her bölümde mottomuz sürekli şuydu. Sık sık tekrarlarım bunu. Her bölümde bir hanımefendiye ulaşabildiysek şu an gerçekten hayatına dokunduğumuz 200 küsür hanımefendi var. Evet. Bu motto ile ilerledik ve sen de buna benzer cümleler kullandın. Kelimenin tam anlamıyla işte kadının ruhuna uygun bir kapanış cümlesi gibi
0: Emin
1: oldu.
0: Emin olun hiçbir programınızı izlememiştim. Yeni tanıştım. Aslında yıllar öncesi tanışmışız ama evet. Bundan sonra programlarınızı beğeniyle takip edeceğim.
1: Çok çok mutlu oluruz gerçekten. İnşallah sizin gibi üreten başka hanımlarla bir araya gelip güzel işbirlikleri yaparsınız. Farklı projeler de çıkar. Bu çok çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Tabii. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ufak bir şey vereyim, briefing vereyim. Mesela iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize buradan selam yollayabilirsiniz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size en başta. Yani işimizi severek yaptığımız için güzel yerlere geliyoruz. İnsanlar ne yaparsa yapsın, severek yapsın. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum, severek yapıyorum. Güzel yerlere gelmeyi hedefleyerek de ilerliyorum.
1: Sevdiğin işi yaptığın için de çalışmıyor gibi hissediyorsun değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çılgınlar
0: hiç kendimi.
1: Gibi bedenin yorgun ama ruhun o kadar mutlu ki çalışmıyor gibi seni sabahın evet. köründe o işletmeye götürüyor. Gecenin köründe döndürüyor. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir şekilde bu makine
0: ama
1: dönüyor.
0: Hiçbir zaman yılmıyorum, hiçbir zaman pes etmiyorum. Bir insanın işini sevmesi ve kendini sevmesi çok önemli. Mesela ben en başta kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de işletmeme kendi adımı verdim. Necla Hanım'ı mutfağa, Necla Aşatır. Yani kendi ismimle ilerleyerek kendime yakışır bir şekilde de işimde ilerliyorum. Dilerim Rabbim her geçen yıllar daha güzel bir şeyler katar.
1: Amin. Bir insanın en güzel markası ismidir zaten. Bence evet. çok doğru bir yol seçmişsin. Bir de Necla Hanım Mutfağı ismi de yaptığın işe çok böyle bir merhaba diye selam çakan bir isim olduğu için bence çok isabetli olmuş. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok
1: ayaklarına
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağlık. Böyle başarılı bir hanımefendiyi ağırladığımız için biz de İşte Kadın programı yapımcıları olarak çok çok mutluyuz bu anlamda. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Yolun bahtın açık olsun. Buradan şu tarihte şunu yapacağım diye bir söz vererek konuyu ufaktan kapatmak istiyorum. Şu tarihte atıyorum Necra Hanım'ın mutfağının 2. şubesi ya da catering ya da farklı bir şehirde böyle bir oluşum kurmak istiyorum gibi bir hayalini, isteğini, projeni açıkla. Şu tarihe kadar gerçekleştireceğim diye söz ver. Burada da kayıt altına alınsın. Hadi bakalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey için söz veremeyiz. İnsanlar plan kurar ama kader ne yazdıysa o olur.
1: Kader ister ama kader de gayrete aşıktır.
0: Hedeflerimiz tabii ki, hayallerimiz, hedeflerimiz var. En başında Necla Hanım'ın mutfağının bir hayali var.
1: Nedir?
0: Yanımda çalışan işte bayanlar var mesela, eşinden ayrılmış. Hı hı. Çocukları nereye koyacağını şaşırıyorlar. Oraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar. Buraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar.
1: Sayısı çok mu fazla ekibinde?
0: Yani çok fazla olmasa da çok gelip giden insanlar oldu. Hı hı. Benim en büyük hayalim, Allah-u Teala bir gün nasip ederse Necla Hanım'ın mutfağındaki çalışan kadınlar için, sadece onlar için bir kreş açmayı hedefliyorum. Ama bunu Allah ne zaman nasip eder bilmiyorum. Dini eğitiminden İngilizce eğitimine varana kadar. Yani o onlar için bir sığınma evi olacak ya. Çocuklarını getirip koyacaklar, yiyecekler, içecekler, uyuyacaklar. Mesailerim uzadı. Mesai bitiminde de çocuklarıyla, servisleriyle evlerine gidecekler. Benim en büyük hayalim bu. Personelime de verebileceğim, onlar olmasa bugün burada ben olamam.
1: Tabii
0: Necla
1: ki.
0: Hanım olamam. Bu dediğim gibi bir zincirin halkası gibi. Birisi yemek yaparsa birisi doğrar, diğeri yıkar. Diğeri bulaşık yıkar, diğeri sevkiyata çıkar.
1: Bütünün
0: birisi planlar.
1: Her şeyden
0: hepimiz
1: önce.
0: bir bütünün parçalarıyız. Onun için bu ekip her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu benim hayallerimden bir tanesi.
1: İnşallah en kısa zamanda da gerçekleşecek.
0: Zaman gösterecek inşallah. Tabii başka hayallerimiz de var. Ama
1: onlar da gerçekleştikçe duyalım inşallah.
0: Bir bazıları tane daha söyleyeyim size. Hadi söyle. Küçük olarak bu da benim çok büyük bir hayalim. Necla Hanım'ın mutfağını tırları giydireceğim. İşte fakir ülkelerde böyle gidip kazanlarla kurup oralarda yemek yapıp o Afrika'daki çocuklara yemek yedirmek ve işte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak en büyük hayallerimden birisi.
1: Bence bunu yakın zaman içerisinde yapabilirsin.
0: İnşallah.
1: Maksimum bir sene içerisinde inşallah olması için ben de çok dua ederim inşallah bu inşallah planına, projene. Varmış, kaç tane projem varmış maşallah. Bunları da kısa süre içerisinde hayata geçirirsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi ben yayını ufaktan kapatıyorum ama biz sohbete muhabbete devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: Yaptığın o harika poğaçaları tatmak için de sabırsızlanıyorum. Biz süremizin sonuna geldik efendim. Çok lezzetli bir yayın olacak demiştim zaten. Bilenler biliyor. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasından da kendisini takip edip iletişime geçip eğer yemek istiyorsanız kendisinden sipariş verebilir. Güzel bir işbirliği kurabilirsiniz diyorum. O zaman haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Ne?
2: Vay.
5: Nasıl yani?
6: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
7: Mutluluk hayatımızın temel bir parçasıdır. Ancak ona ulaşmak bazen zor olabilir. İnsanlar genellikle mutluluğun dış etkenler tarafından belirlendiğini düşünür. Başarı, başarısızlık ya da Tanrı'nın lütfu gibi. Ancak asıl mutluluk içimizde, kendi seçimlerimizde ve eylemlerimizde yatar. Hayatta karşılaştığımız her şeyden kendimizi sorumlu tutamayız. Başkalarının ya da Tanrı'nın bizi mutlu etmesini beklemek yerine kendi mutluluğumuzu sağlamak için çaba göstermeliyiz. Bu, düşünme ve harekete geçme sürecini içerir. Yoksulluk veya başka zorluklarla karşılaşsak bile bu durumun sadece Tanrı'nın bir kararı olduğunu düşünmek bizi ileriye götürmez. Kendi hayatımızı şekillendirmek ve iyileştirmek için adım atmamız gerekir. Cesaret göstermek ve hayallerimiz için mücadele etmek mutluluğa giden yolda

İki insanın birbirini sevmesine rağmen bir araya gelmemesi de kendi mutlulukları için mücadele etmedikleri, sorumluluk almadıkları zaman olabilir. Mutluluk için savaşmak bazen zorlu olabilir. Ancak sonunda bunun değerli olduğunu görebiliriz. Özetle, mutluluk kendi ellerimizdedir. Başkalarının veya dış etkenlerden beklemek yerine kendi hayatımızın kahramanı olmalıyız. Cesaret göstermeli, harekete geçmeli, mutluluğumuzun sorumlusu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1900

0: 1921 İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924 42 ülkenin katıldığı olimpiyat oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932 Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937 Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939 Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940 İkinci Dünya Savaşı Birleşik Krallık Vichy Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941 İkinci Dünya Savaşı Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946 Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950 Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954 BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954 Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962 Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964 emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970 Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü. 108 kişi öldü. 1971 Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977 Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya Ulhaq darbe yaptı. Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989 İran Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989 Televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993 Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996 Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998 Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003 Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'ü aşkın kişi de yaralandı. 2006 Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
4: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki, Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan Babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma, Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliği'nden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Efdim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Efdim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Efdim Efendi şeklinde değil, Baba Efdim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Efdim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Efdim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Efdim Efendi, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Efdim Efendi, "Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm" demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara, Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Efdim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Efdim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine, biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Efdim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler
2: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22 Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15 Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06 Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39 Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002
1: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1687, Isaac Newton, Philosophiae Naturalae Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. 1770, Rus ve Osmanlı donanmaları arasındaki Çeşme Muharebesi gerçekleşti. 1811, Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını elde etti. 1830, Fransa, Cezayir'i işgal etti. 1884, Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu. 1921, İtalyan birlikleri Antalya'dan tamamen çekildi. 1924, 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te başladı, Almanya olimpiyatlara katılmadı. 1932, Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık Vichy-Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper nehrine ulaştı. 1946, bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya-ul-Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran-Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'e aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Erülgen Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 çift 002.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Rüştü Şardağ olacak. Yalnız hemen belirtelim ki, sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Mehmet Rüştü Şarda 1916 yılında babası Mehmet Atıf Bey'in görevli olarak bulunduğu Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası 1. Dünya Savaşı nedeniyle alay katibi ve emini olarak Romanya cephesine gönderildiği için annesi Kilisli Melek Hanım, iki ablası, bir ağabeyiyle beraber Rüştü Bey 1 yaşındayken İstanbul'a dönmek zorunda kalarak Beylerbeyi'ne yerleşti. Daha sonra babası da İstanbul'a geldi ve orada emekli oldu. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla babasının doğduğu Şardağ'dan ilhamla Şardağ soyadını aldılar.

Rüştü Şarda 18 yaşındayken Abdülhak Hamit'in 80. yaş günü vesilesiyle yazdığı şiiri Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sahifesinde yayınlandı. Divan şiirine merak salarak babasıyla Ömer Hayyam'dan çeviri denemeleri yaptılar. Varlık, Yeni Adam, Ülkü, Yığın, Hisar, Türk Musikisi dergilerinde çalışmaları yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Edebiyat Bahisleri ve Günün Konuları isimli köşe yazıları yazdı. Vakit Gazetesi'nde hikayeleri yayınlandı. Ulus, Milliyet, Yeni Sabah, Tan, Yeni Asır, Güneş ve Vatan gazetelerinde deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1944'ten itibaren bir süre Ülkü dergisini yönetti. Farsçadan çeviriler yaparak yayınladı ve 3 kez İran Spaznişi

katılan Kadıköylü Tamburi Fuat Bey, Üsküdarlı Kemani Ziya Bey ve Lemi Atlı'dan çokça istifade etti. Bu arada Üsküdar Musiki Derneği'nin çalışmalarına da katıldı. 1950'de sözleri kendisine ait olan ilk bestesini yaptı. Aynı yıl İzmir Radyosu'nun kuruluşu için büyük çaba harcadı ve bütün kadroyu kendi oluşturup müdürlüğünü yaptı ve 1952'de Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne devretti. İzmir Sanatçılar Derneği Başkanlığı'nı ise 18 yıl yürüttü.

Rüştü Şarda 1985'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda önemli katkılarda bulunarak sanat danışmanlığı yaptı. 5 Şubat 1988'de Başbakan Turgut Özal tarafından Türk sanat müziğine hizmet nedeniyle takdir plaketi verildi. Sanatçı TRT 1 ve TRT 2'de çok sayıda programda konuşmacı olarak yer aldı ve program yaptı. Güneri Teçer, Sezen Aksu, Sevim Tuna ve Gönül Yazar gibi pek çok ünlü sanatçısının da hocalığını yaptı. TRT radyo sanatçılarına musiki edebiyatı dersleri verdi. Şarkıları beste yarışmalarından yüzlerce ödül aldı.

0: 1973'te faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveira Salazar getirildi. 1937, Saskatchewan, Kanada'da rekor sıcaklık 45 derece ölçüldü. 1939, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. 1940, İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık, Vichy, Fransa diplomatik ilişkilerini kesti. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Dnieper Nehri'ne ulaştı. 1946, Bikini ilk kez Paris'te tanıtıldı. 1950, Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore birlikleri arasında ilk çarpışmalar başladı. 1954, BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. 1954, Elvis Presley ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi. 1962, Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1964, emekli albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Girişimini 21 Mayıs 1961'de tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1970, Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü, 108 kişi öldü. 1971, Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. 1977, Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziaul Haq darbe yaptı, Başbakan Zülfikar Ali Bhutto tutuklandı. 1989, İran Kontra skandalında Oliver North 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150 bin dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmetiyle cezalandırıldı. 1989, televizyon dizisi Seinfeld ilk bölümünü yayınladı. 1993, Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. 1996, Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. 1998, Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra 3. ülke oldu. 2003, Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan petrol ofisi patladı, faciada 14'ün üzerinde kişi ölürken 200'ü aşkın kişi de yaralandı. 2006, Kuzey Kore 6, kısa, orta ve bir de uzun menzili füze denemesi yaptı. 5 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 35 22. Erül Gen Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 504 73 15. Kızılkaya Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 504 15 06. Merkez Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 225 53 39. Ömer Faruk Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 çift 002.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.